2016 yılı 4. ayda Yümin Xon Muallimge ägişip 24 saatlik dala köşmü bevasti körüstüş baliydani, yani leksiya asas kılgan 10 küllük gayi sapirge katnaştım. Bu 10 küllük bevasti körüstüş jarayanida muallimnin adımiyat örüp adetleri, gayri maddi medeniyat, muhit asraş, yezi kışlaq muaripi, islamcilerinin perzentleri, ali mektep okuğucularının yurduğu kaytıp iyilik tikleşi qatarlıq işlağa ne kadar köngül bölüdüğünü öz gözümüz bilen gördük. 4. ayın 20. günü bevasti tarqıtışının en ahırkı günü. Biz 20 aptapta 20 kilometr yolunu piyadı menip, ya en Lushan Nayısının Çınırın yazısıda kurulgan Shindongfang başlangıç mektubunun pütüş mürasımıga katnaştık. Şirketimizin 2 milyon yuan mablağ çıkırışı bilen kurulgan zamanıvi mektep oylısı da okuğuçlarının Shaopingu usulunu gördük. O Lushan'da iğir yer tavraş apıdı yüz bergenige 3 yıl bolgan çağ idi. Shindongfang başlangıç mektubi Lushan Muarıpının kayıt kuruluş jarayanının yarqın bir körünüşünü əks ettirip berdi. Muallim sırt işleydiğen işlemcilerinin perzentlerden birini kuşkuğa alğan çağda atan mihrigi çanqıgan bala tüyüksüz hör girep şağlap getdi. Yopuk ecilip əziz mehmaladın biri etkan tağılıq balala namlıq naqşını anlap kamerağı dümbüsünü kılıp alğan muallimnin közüden bir kancı tamcı yaş sırgıp düştü. O kamerağı düşüp kalmaslıq üçün dərhal yeşini sürtüp etdi. Tordaşladın biri muallim ötken küllerini əsləp qaldı dedi. Şünç yıl muallimge ägişip işlep, onun yığılığını tuncaq etim körüşüm edi. Mən onun kayısı çağlarını əsləp qağalıqını bilmeymen. Belkim Ali Mektepke 3 etim imtihan berip, ahir ötken səhralıq balı vaxtını əsligen mu? Veya ki, Amerika elçixanısı feyzi berişini qayt-qayt rətqiğan din kiyin, Amerikalıqla mən ehtiyaclıq dap vaqırğa vaxtını əsləp qağandı. Veya ki, şirket qurğan dəsləpki çağlada mektep-mektepledi ilan çaplap, Qoğduğuçlardan qeçip yürgen çağlarını əsligendi. Və bəlkim, şeriki vəzipistin iptaşlağı vaxtını əsləp qağandı. 12 yıllı qayı səpirdi besip ötgən 160 min kilometr yol ekvatorunu boylap, yer şarını 4 qetim ayılınıp çıqanğı barabar geldi. 255 şəhər, bütün məmlikətinin 3-dün birini ilgiləydi. O, özü bevasta barğan şəhərlərinin köpüncisi 2-ci, 3-cü qatardaki şəhər bazarla. Mən onundun Nemişkin nurgun adam bir baxmağan jaylanı tallaysız dep sorğınımda o bu yerdeki balla nazar dairesini içişqa sırttiki dünyanın qandaqlığını bilişge teximi ehtiyaclıq. Eğer biz leksiya arqılıq ulağı ilham berip teximi çoğun şəhərləgi berip oquşuğa tərəqi qilişiğa yurtini güllendirişige türkü bolalısaq şunun özümü ulağı qılğan yardımımız bop qaladu dep cavab berdi.

Aşu bir mezgillik acayip keçirmişlerinin her xil variantları xeyli yıllarga çıtar kılıp yordi. Bir qitim komandırıpkada muallimdin ayn çağda qanda kılıp şunca merdan iş kılalı qalıqını sordum. O bana ayn çağda özümni çoğun bir şirketini başkuruşka anca maske elmeydiğindek yes kılıp şirket başkuruşka teximi maske elgan adamlaki ötküzüp berişini toğır tapkan edim. Yani kılıp şirketin resmi ayrılığının mı yok? Özümü ders ötüşünü yaxşı görettim. Hem de ders ötüş arqılıq, oquvchilarning turmushini özgertişke yardım qılalaydıqanlıqımğa işinettim, dep cevap verdi. Men bunundan qiyinçiliqqa toğru muamele qilishning yeni pikir yolini, bu usulun paydalanıp, teximo gayretlik bolishini ügünüp aldım. Yamını kelsa, ders ötüp jinimni baqarman. Uğum bolmasa, kaapçılıq qılarman.

Muallimning har yili bahor va kuzda maktab izchil davomlashtirib kelayotgan g'oya safari kelgusiga intilish temasidagi yurishlik leksiya faoliyatiga biz bilan bilib berishining sababimi shu.

U duş kelgen yana bir qetimliq eğir krizis şirketning peyini bazarga silish bilan munosabatlik. Jungoluq sheriklar nomliq filmda şirketning peyini bazarga silishiga oid bir mazmun bor. Kinodagi personaj bunda qaraydi. New York paychek bazarida payni bazarga silib, qo'ng'iroq uralgandala, ondan dunyoning e'tirof qilishiga erishgili bo'ldi. Qo'ng'iroqni 100 qetim ursangizmi, dunyoning e'tirof qilishiga erishalmasligingiz mumkin. Faqat qonunliq va ahamiyatli tijoratni voyaga yetkazib qo'ygandala, dunyo sizni e'tirof qiladi. Pay Amerikada bozorga solingandan keyin 6 yilgacha shirkatning ishlari noyoyda o'tiqliq bo'ldi. 2013-yilga kelganda yomon niyatli qoyangachlikning qasdiga uchirdi. Ayni chaqda nurg'un jungo shirkatlarining moliyasida masala ko'rilgan bo'g'ashqa, ba'zilari bozordan chekinishga majbur bo'ldi. Chat al hoyangachlari bu fursatdan foydalanib, foyda elib olish qasdida bo'lgan edi. Shirkat duch kelgan besim noyoyda eg'ir bo'lib, yangi ish tushgan menga o'xshash bir o'qituvchimi boshqurish qatlamidagilarning andeshasini his qilib turgan edim. Yumihon muallim qilchi qayg'urmaganda qiladi. Chidamliq odamlarning alohidligi shu bo'lsa kerak. Ularning ko'zidan yosh oqqanini ko'ranmaysiz yoki ko'zidagi yoshni kulib turib surtib aytadi. Boshqalarga mangu aktiv tarafini ko'rsatadi. Uning qat'iyligi zimmasidagi eg'ir mas'uliyatni chuqur tushunganligidan kelgan. Yumihon uttirmadi. Şirket mu qiyin ötkeldin, sağ salamet ötüp getdi. Netçe 10 man hizmetçinin tamak kaçısı saxlap qaylindi. Yamını kese, Amerika pay bazırdan çekinip çıxarımız, canını aladığa iş emez qo? Manı bu, onun boşaş maslıqının yanı bir səbəbi. Ən qiyin əhvalı çüşüp qağınınızda, öz-özünüzdən soran, ən eğir boğanda qandaq boluşu mümkün. Şundaq aqıvatını qobıl qılalamdım? Əgər ən eğir aqıvatını mı qobıl qılalısınız, yani neyimidin qorqısız?

Dünyada tasadibi amet mu, muqarar amet mu ba? Adam muqarar ametki intilip, öz tırışçalıqıgı tayınıp, puxta qadamla ilgirlap, muayyan basquşqı yetken çağda, öz qımıtını ihtiyacı çüşken nərslagi tegiş alaydı. Yümin xonun ұtuq qazanış jarayanıdın şundaq yekün çıqırışqı boludu. Asasınızdın qandaq boluşudun qat inazar, özünüzdün ıqtidarıga və vicdanı yüz kilalaydıgan işini qılın. Kıraş kılış arkalık, özünüzdün özgertelaydıgallıqınızı işenge vaxtınızda, hayat yolunuzda san sanaqsız çıraqla yıqılışqı başlaydı. Yamını kelse, baştın kilisiz, yaxşı niyet dünyanı özgertudu.

Fırsat parastlık adamga vaqtlıq pay deyip gelişi mümkin, ama yıraqını oylığanda aqılanı tallaşamaz. Hayat yolu uzun, bugünkü ifadınız bunundan keyin sizge baha berişinin asası bop kalıdı. Burnunuzun uçunlu görsünüz, vaqtınca tez ilgirlişiniz mümkin, ama kelgüsüdeki teyxim yaxşı fırsatladın, qorqalısız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 5. günü, Şembe. Dehkalla kalendarı boyunca 7 ayının 24. günü.
2: Aval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Latin Amerikası ve Karib devletlerinin Cungudu turuşluk elçileri ve onlarının hemrahları bilen görüştü.
2: 26. növetlik Cungu patent mukapatını bahalaş neticesi ilan kılındı. Şinjan bir türde kümüş mukapatka, tüt türde münevver mukapatka erişti.
1: Avtonom rayondaki pul muamele aparatları, yaşanğandı kütünün sahasındaki kariz mulazımetini sicil yakşı işledi. 7 ayının ahırıca Şinjan'da yaşanğandı kütünüş kariz bulturkuşu mezgildikidin 24.7% açtı.
2: Şinjan yeni nusqadaki kent şifaxanası qurilishi to'g'risidagi yetakchi fikrini e'lon qildi.
1: Urumchi Xotan Ali aviatsiya liniyasi tijoratga kirishtirilib, Xotan Shizang ara bevosita qatnaydigan aviatsiya transporti bo'shligi to'ldirildi.
2: Qumul shahri 1 soatlik yeshil tok qachilash chambrigini faol barpo qildi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz, tunugun Urumchida Latin Amerikasi va Karib davlatlarining Jongoda turishliq elchilari va ularning hamrohlari bilan ko'rishdi. Chen Xiaojang, Jongo Kommunistik partiyasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonluq komiteti, avtonom rayonluq xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuaniga vakolatan Jongoda turishliq elchilarining Xinjiangga ekskursiya va ziyoratga kelganligini qarshi oldi. U mundaq dedi. Devlet başlıkları diplomatiyasının strategiyelik yetekçilikine, Jongo bilen Latin Amerikası devletlerinin münasifte beraber buluş, özra menfet yetküzüş, yenilik yaratış, ecivetiş, xalık ve nep yetküzüş yen baskıcağa girip, Cenub emkarlıqı da ülke yarattı. Jongo Komünistik Partiyası 18. kurultayıdan bu yan, Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idare kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine Şinjan iktisadi ictimai terakkiyatta bütün dünya köz tikküdek zor muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Növette, Şinjan'ın cemiyet umumiyeti sicil muqim bulmaqta. Jonghua milletin ortak gavdisi eni kaliplerge çoğunkur sındı. Yukarı süpetlik terakkiyat vaziyeti küçlük boldı. Terakkiyat neticesi arqılıq xalıq durmuşuğa sicil nəp yetküzüldü. Şinjan terakkiyat en yaxşı, özgiriş en çoğun bolğan, her millet amısı en köp əməli nəpki erişken tarihi məzgil gekirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idar kılışı, Jongo idar kılışının körnerlik evzellikki ve terakkiyat ayatı küçünü toluq namayan kıldı. Jongo Şinjan, Latin Amerikası ve Karib devletlerinin yerlikleri bilen bolğan dostane münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet verdi. Almaştırış, biriş geliş kün seri koyuqlaştı. İqtisat soda hemkarlıqı özüksiz çoğunkurlaştı. Elçilerinin körüklük, riştilik rolünü davamlı cari kıldırıp, erkaisi devletlerinin Jongo Şinjan bilen bolğan yerlikler ara almaştırış, hemkarlıqını çoğunkurlaştırışını paal ilgere sürüp, Şinjan'ın iqtisadi, ictimai terakkiyat ahvalını obiktip tonuşturup, Jongo Şinjan hikayesini yaxşı sözləb, iqtisad soda hemkarlıq boşluğunu kengaytışki küç koyuşup, adımiyet alaqısı özra örnek ilişini alğa sürüp, mədəniyet, sayahatçilik, dost şehir qatarlıq sahələrdeki hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbağlışının yuqarı süpətlik tərəqiyatıqa türtkü bolub, Jongo Latin Amerikası təqdir ortaq gəvdisini birlikdə bərbağlışqa yeni töhbü qoşuşunu ümit qılımız. Dominikanın Jongoda turuşluq baş əlçisi Martin Charles, Argentinanın Jongoda turuşluq baş əlçisi Marge Yuan, Barbadosun Jongoda turuşluq baş əlçisi Henry, Никарагуаның Джонгоды тұрышлық баш әлдісі Кун Лерен сөз қалып, Шинжан тарапның әтраплық орылаштырғалықы вә қызғын күтуал қалықыға рәхмет етті. Ула мұныларыны бүлдірді. Джонго Коммунистик партиясының рәхбәрлігіне Джонго Шинжан ұқтысады ижтимаи тарақиятта ғайет зор муапәқиятларыны қолғы кәлдіріпті. Bu qitimliq ekskursiya və ziyarətdə Şincanın ul əslihəni mükəmməlləşdiriş, pən texnika, marib, işlərini tez tərəqi qıldırış, mədəniyyətkə varislik qiliş və uni qoğdaş, millətlər ittifaqlıqı, dinlərinin rayişliqi, xəliq durmuşini yaxşiləşcəyətdə qolgı kəltürgən nəticələri bizdə çoğunqır təsir qaldırdı. Rolumuzni paal cari qıldırıb, Latin Amerikası və Karib dövlətləri yerliklərinin Congo Şincan bilən bolğan almaşdırış, Əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, iqtisad, soda, marib, mədəniyyət, sayahat qatarlıq sahələrdəki əmkarlıq yoşurun küçünü sicil qezib, Latin Amerikası bilən Congo münasibətinin sicil tərəqiyyatıqa türtkü buluşqa küç qoşumuz. Bahama, Grenada, Ekvador, Yamayka, Panama, Dominika, Uruguay, Surinam, Kolumbiya, Costa Rica, Peru, Kuba, Venezuela, Guyana, Honduras'ın Congo'da turuşluk elçileri ve diplomatiya emeldarları hem de Haiti'nin Congo'daki soda terakkiyat işbeceriş ordunun vekili körüşke katnaştı. Congo hükümetinin Latin Amerikası işleri olaydı vekili Qiu Xiaoqi, Autonom rayon rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Diplomatiya Ministerliği, Gong'an Ministerliği'deki münasvetlik yoldaşla, Autonom rayonunun münasvetlik tarmaqlardaki mesul yoldaşlar körüşke katnaştı.
1: Emdi, icadi akıl yasımıçılıqtın Şincan'ın nəzər sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Filora haber kılıdı. Hazır Şincan'daki en çok sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türü bulgan Kaşgar Huadiyen Sıklık Elektrik Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin 660 bin kilovoltluk işki generatorluk sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türünü tenşe sınaş hizmeti ciddi işlenmekte.

Дөлтіміздің жәмиет құрылмысы да чоңқыр өзгіріш болу атыды. Алақы тори, инсаниетнің алақы ұсолыны чоңқыр өзгерті атыды. Иждымайы қараш, иждымайы психика, иждымайы әркетті чоңқыр өзгіріш болу атыды. 14-ci 5 yıl məzgilədə qanda qılıb cəmiyyət qurulması, icdimai münasibət, icdimai hərəkət usulü, icdimai psixik qatarıqladiki çonqır özgürüşki maslişiş, teximi toluq, teximi yuqırı sifətlik işqi uğurlaşdırışını işqi aşırış, toluq qaplıqan, imkaniyyətlik sicil bolğan icdimai kapalət sistemisini takamıllaşdırış, amivi səyyə və kesəlinin aldını eliş tizgillə sistemisini küçəytiş, Nopos'un uzak mezgillik tampon terakiyatını ligere sürüş, cemiyet idare kılışını küçe itiş, icdimai ziddiyetini hel kılış, cemiyetinin mukumluğunu kodayışının hemmesini estaydil muhakeme kılışımızga, hem de hizmetlerde uğurlaştırışımızga doğru geliyordu. Bir zamani velaşkan cemiyet hem hayati küşkü tolgan buluşu, hem yakşı tertipki ilgi buluşu, Hayati küş bilen tertipnin organik birlikini namayan kılışı gerek. Ortak berpa kılıdıgan, ortak idare kılıdıgan, ortak behrilindigan cemiyet idare kılış tüzümünü mükemmelleştirip, hükümet idare kılış bilen cemiyet tanşeş, ahale özü idare kılışının yakşı hem türtkü buluşunu işka aşırıp, hemme ademnin mesuliyeti buluduğan, hemme adem mesuliyetin toluk ada kılıdıgan, Әмі адам бәхірілдіған жәмиет идары қылыш ортақ гәудісі бәрпа қылыш керек. Асасы қатламда жәмиет идары қылышыны күшейтіп, вә оныңды яңылық яртып, әр бір жәмиет өжәйірісін сағламлаштырып, жалландырып, зидет мажыраланы асасы қатламды әл қылыш, инақлық, мұқымлықны асасы қатламды бәрпа қылыш керек. İctimai adillik, haqqaniylikni qodashqa texim ahmiyat berib, odamning atroflik yetilishi va jamiyatning umumiylik yuksilishini ilgari surish kerak. Radio anglıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarib, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyyə sahəsindəki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan, Mağaribnin zamani vilişini tez olğı sılcıtış yeni səpirdə millətni gülləndürüş zor vəzifisini zimisiga alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radyo anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 26. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. ketimlik kolektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Dövletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

U gerçi Li Hao bilan tanışması mı? Nam şerpini burunla anlayan idi. Onun Nurgun galibi iş izleri mektepteki savaktaşları arasında tarqılıp yürüttü. Bugünkü günlükte o yakın dostu Chen Yaya'nın baş ketinciliğini hal kılış məxsidi de Li Hao bilan körüşke mecbur oldu. Ondaq da Li Hao zadı kim? O Li Hao'ğa gepini anıltala mı? Bola kızıqsınız, deyiktiniz bugünkü radio jurnal programımızda orınlaştırılan Mutallib Haşir tercümesindeki Pan Jiley'nin sizge bir hayvanat bahçısı o kılay namlıq hikayesi de bolsın.

çay gülü tozğandan kiyin soysa içiden muşındaq uruq çıqıdı. Sizge soğuk qalay. Kilayili çay gülü terip qalamsız dexi. Hayvanat bağçısında hayvanlarla emas gülləmi buluş kerek de. O hayacan doşulanı degenden kiyin yana dərhal sınıfıqa kirib getdi. Mən bir uçum çay gülü uruqın tutunumca oğay sızınıp durup qaldı. Ep qağım yok. Taşlı bir deydesem teyxi xeycilçılıq. Amalsız ulanın sınıfının deriz təkçisi koyup, ğıp bədik edip qaldı.

0: Yeme içme seni oktatkan atanınga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık dövrüde çalı qağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi, ilham medep berişi kerek.
0: Uzun bu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
5: Ve zispitti bana ben de bilmemem gitti ben. Bana bu taş yolda ve zispitti beni işten sehri küçük.
6: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Şehir yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
7: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kalıdı.
8: Sırtta altta nimri.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hörmət radioanlıqçıla, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğudak küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olayidlikni toğra çonkur içip begen. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun.
1: Yenimdin ketme. Yenimdin ketme. Men kokmayman. Kokmayman.
0: Dedi Kitty ildam ildam sözlep.
1: Apa, alkamını elivessen. Petip kiti batıdı. Sen kokmagan sen. Az kaldı. Az kaldı. Ezavita.
0: O, nait tez sözleydi. Tez sözleydi. Turupla külmekçi mi bulattı? Дәл шу чагда бір дылы чырайы өзгіріп кетіп, левінің іштіріп әтті.
1: Ой жан, қанда қылар мән? Өліп кетеді қан болдым. Чықып кет, чықып кет!
0: Деп, вақырап кетті кеті, яны шу ғалиді чырқырақ авазы білен. Левін ішкі қолы білен бешіні чангаллығыны ча, өйдің үйгіріп чықып кетті.
1: Еш вәкәсі йоқ. İş onu tatıp atıdı.
0: Dedi Dolly, Levin çıkıp getip atkanda. Lekin ula her nimi digen bilen mu, Levin hem de işinin yaman tarafı karap meni atkallıkını bilip durup atattı. O yan öyde kulukunu işki yekip tınşap, özü hiç kaçan anlap bakmagan dehşetlik çırkıraş bilen nalı peryatını anladı. Bu avazının başka birinin emez, Del Kitty'nin avazı işkellikini tonadı. O emdi balını mı halımay kaldı. Hatta onun hayatını mı ancı oylap getmedi. Onunla Kitty aşı çıdığısız azaptın kutulsalı bulattı.
1: Doktor, bu nim boğu ne? Bu zadı nimi iş? Ah!
0: Sorudu, o öyge kırıp gelgen doktorunun

0: Kolunu çim tutup elip. Tügeş kaz kaldı. Dedi doktor. O bu gepni eytkanda çırayı ciddi halette bolgaçka onun tügeşki az kaldı degen sözünü Levin tügep geçişki az kalgan okşaydı dep kaldı. O bu gepni anlapla eşnimigi karmay Keti'nin hocursuğa özünü attı. Ve birinci bulup körgen adımı Lizaveta boldı. Onun koşumisi tehimi türlüp ketken. Üyünü üçüp adem çırayı kalmagan idi. Keti'nin yüzü görünmeydi. Yüzünün ornida adamnın korkusu kelgüdek bir nerse dehşetlik çırkırap duratdı. Levin karvatının tosk yağıcığa esilip kaldı. Yürüki itilip çıkıp keteyli dep kelavatdı. O dehşetlik avaz toxtay demeydi. Bağan sıra küçüyüp kelavatdı. Hatta çekege yetken idi. O avaz yani bir dilli toxtap kaldı. Levin'nin işengisi gelmeyi turuplu kaldı. Lekin işenmeyi mi bolmaydı? Fakat boş enraş. Kiyimlerinin şildirlaşları ve ciddi nefes avazılı kalgan idi. Onundan başka onun üzüp üzüp eytkan, hayati küşkü tolgan, tügidi. Degen mulayim birli avazı anlandı. Levin beşini götürdü. Keti'nin mağdursuz işki kolu yotkan üstüge boşlu taşlandı. Türkiye şünçilik çıraylık, tınıç idi. Levin'a sözsüz karap yatattı. Külgüsü ba, külelmeydi. Levin 24 saatini ötküzgen sırlık, korkunuşluk ve galit bir dünyadın bir dilla insanla dünyasına kaytıp kelgendek bolup kaldı. Bu dünya onunla tonuşluk idi. Adem könel mügüdek derecedeki yeniçi bir hıl bəxt nuri çaqnap durattı. Onun şünç uzak çın tartılıp durgan yürek tarılları boşap, kütülmegen hoşallıktın közleri yaşkıt olup, vücudu titrektin toxtamay, xeyli bir çakkıca gep kılalmay kaldı. O, karavatının beşiği kelip, tızlanıp oldurup, Keti'nin kollarını levlerge çın bastı. Keti'nin boş tevrinip turuvatkan barmakları, onun söyüşlerge cevap kaytırıp durattı. Dəl şu çağda, karavatının ayağı terpidi turgan, Lizaveta'nın əpçil kollurda, xuddi çırağının lipildap turgan nurudek bir canlıq nərse piltinlap duratdı. O, ilgiri mevcut bolmağan. Amma bunun dinkin bu dünyada yaşaş hukuku ba, hem de özünün kımmetini düşünüdüğan, özünün evlatlarını dünyaya operiydi kılıp turuduğan bir can igisi idi. Tirek, tirek, yeni gelip oğul. Emdi hatırcan bulunla. Degen ve Lizaveta boğaknın dümbüsüge şapılak lavatkan avazını anladı Levin.
1: Apa, rasma?
0: Soru de Keti. Kenaz hanım Keti'nin sualıga yığılap durup cevap verdi. Dəl şu çağda xuddi anığı berivatkan cevap dek, öyünün cimcitliğini buzup, ocurda boş sözlüşü vatkallarının hiç kaysının avazığı okşumaydıgan bir avaz anlandı. Bu nədin çükellik namelum yeni bir insanın dadil, şiddetlik ve kökermelik bilen çiğkırışı idi. Eğer bunundan ilgirrek, birerri, Levin'a Keti öldü, hem de sen mi ölüşün gerek, İşkinlanın balısı periştigi aynıp ketti. Hazır aldınlarda tanır turuptu. Digen bolsa, o bu gepke heyran kalmagan bolatdı. Emdi o hazır real dünyaya kayıtıp gelip, Keti'nin aman esen ikerlikini, öyünü beşiği kiyip yığlavatkan kişikini callıqının özünün balısı ikerlikini nait tersti düşendi. Keti'nin hayat ikerliki, bütün azapların kutulgallıkı Levin'ne alemçi bəxtki çömüldürdü. Bunu o düşünüp durattı, hem onun din şünçilik huşal idi. Lekin o balıcu, o nədin kilip kaldı? Kilip nemiş kılıdı? O kim? Bunu o zadılı düşenmeyi kılı vatattı. Hem bu iş onun gəliydi tuyulup gedi vatattı. Kandaktır artıqçı bir nərsidək tuyulup mu turattı? Şunda xiyalla bilen o xil vaqtqıca onu ögün elmedi.
2: Sizge azadı nemi kerek?
3: Aşınınızdan sizge azdan xatlı kerek?
2: O xatla bu yedemez.
3: Mən sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bolmaydı qallığı toğırlıq gep kıgan.
2: Onu bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü
3: mən oyal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü qallıqını sürüştürmek cemez.
2: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
3: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
2: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu diyençü rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözü işlediğini yakış görsünüz. Emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup Eğer bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
4: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Бу ярды дейліп атқан дұрыс сөзі шу чағлада Москвадекі юқыр тәбиқыдекілі ішіде дайым дейліп тұрдыған дұрыс қарханычы, дұрыс язғучы, дұрыс журнал, дұрыс орган, дұрыс екім деген гепле білен бір мәнідекі геп еді. Бу геп ене дұрыс деп аталған бу адам, бу органла гезі келгенде Hükümet bilen karşılaşıkı cüret kılalaydı digen mənidimi çünületti. Oblanız ki şundak geplerini köp kılıdıgan yukarı tabiqi dikile işçi de yaşaydı hem şulanın işçi de durus adem sanılattı. Şunun üçün onun bu orunlu ilgilişi de ümit çoğrağıydı. Bu hizmetin yıllık maaşı 7000'dan 10000'ıydı. Yani teki əslideki xizmət edin qalmay, bu xizmətni qoşumçı ötə etdi. Onun bu orınqı erişiş, erişəlməsliki, şiki minister bilən bir isil zadı xanım və şiki yəhudiyi bağlıq idi. O, bulanımı toğırlap bolğan idi. Şundaqdım o, Peterburqqa bir berib kəlməsi bolmaydı. Bunundun taşqırı, O sınlısı Anna'a Karenin'den acırış doğruluk enik cevap elip kelişki vədə kılgan idi. Şunu bilen o Dolly'den 50 grobli elip Peterburg qarap yürüp getdi. Oblonuz ki Karenin'nin kütüphanısı da onun Rusya maliyesinin naçarlap keçişinin sebepleri üstüde tınmay sözləp ketip atkan dokulatını anlap oltıratdı. Çapsanraq sözünü tügesse, üzümnün hem onların işlerini sözleşip alsam, dep tıt bolatdı.
1: Togra, bu geplanın hemmisi ras.
0: Dedi Karenin kitap köygen çağlada takıp aladığan közeynikini közdün elip, elgirki kaynaksıga sual nəzir bilen qargan orlıqta, Oblonuski, Nait təpsili toğır yezilibdi. Amma hazır ən keriki erkillik idi, dedi.
1: Toğır deysen, bunun da erkillikni öz işigi ağan yeni bir muyum məzmun mu ba?
0: Dedi Karenin öz işigi alğan digen bu üç sözni alaydı urğu biləndi. O dokulat işçideki Oblonuski degen gepki münasivetlik abzasını okup beriş üçün közeynikini yeni takıdı. Karenin xətleri tolumu inik. Şiki tərpi xelili boş kalgan kol yazmını varaklap, özü qayıl kılış küçü küçlük dep qargan aşı bir abzasını yeni okuşku başıldı.
1: Mən şəxslərinin paydısını közləpəməz, belki umumnun paravanlıqı. Tövən təbiqi dikilə bilən yukur təbiqi dikiləgə bir dək müamili qiliş gərəklikini oylab, tam ojni bejini qoqda siyasetini qollamay kelavat emən.
0: O, şu gəpni dəb bolub, közəynikinin üstüdün Oblonuskiyi qarab qoydu.
1: Ləkin ola bunu çüşənməy vatıdı. Özlərinin mənbətini oyla vatıdı. Quruq gəp seçi vatıdı.
0: Oblonuski Karenin sözləb ulanın öz otturgu qoygan pilallağı qoşulmay Rusiyadiki barlıq apətləni peyda qılıp turvatqan aşı yaman adəmlənin idiye və hərkətdirgi kəlgəndə onun sözünün tügəşki az qalqallıqını mölçərlidi də özünün ərkillik toğırsıdiki sözünün mühimliqidin vazgeçib Onun digərlərinin həmsigi qoşuludığallıqını bildirdi. Karenin oxuşdan toxtab, bir iş üstüdə oylavatqandək olturub qol yazmını varaqlıqılı turdi. Muş pürsəti davulay, navada Pomorski bilən uçuruşub qalsan, menin Cənib Tömür Yol Bankisi Kredit Birləşmiş Şirkitinin daimi həyətlik orunda işligimnin bağlıqını dəp qoysan, Oblonuski, xelidin beri təmə qilib kilovatqan bu xizmət toğırlıq tolu sözləb ketkəşkə gəpnin ait ixcam xatasız dedi. Karenin onundan yeniden tesis kılınan bu oranın ahvalını tepsili sorab, andın çoğunkır hıyalgı ketti. O, bu oranın işlerinin özünün planına karşı geledigan yerleri bağ mı yok, şunu oyla vatatti. Lekin o yeni organın işleri bek mu mürekke. Onun üstüge özünün planının çetiledigan dairesi bek mi ken bolgaçka, Дәрру хөкім чықырышқа амалсыз келіп, көзідің көзәйнікіні еліп, Облонскийдің сорыды.
1: Мән оныңға бұ ұлтымасыңны десем болуды. Лекен немі үшін бұ орынғы қызықып қалдың?
0: Еліқ маш яқшы. 9000 рублиғы бар декен.
1: Менің қысады әхвалым. 9000 рублиғы?
0: Karenin kapakları türlüp onun sözünü tekrarladı. Oblonskiy talep kılıp atkan bundak köp maaşlık orun, o özünün planı da tekitligen ixtisatçallık prinsipinin asası maiddiği zıt idi.
1: Men hazırkı yukur maaş tüzümünün, hükümetimizin hata ixtisadi siyasetinin işbadisi işkellik doğruluk bir parça makale yazgan men.
0: Ondak olsa, Сеніңіз қандақ қылыш керекті? Мәселен, бір банкі башлықының маашы 10 мүн рублі болған болса, бұ оның қыған қызметіге әрзейдіған хәқ. Ені мәселен, бір инженерінің иллық маашы 20 мүн рублі болса, бұ оның қылыватқа ішінің ыстықпаллық мұхим қызмет екенлікіні бүлдірді.
1: Меніңше мааш мұ тавар үшін төліндіған хәқ. Шоңа бұ әқтілеп қануны тәріпідің бәлгілініш керек. Әгер маш бәлгіленгенде бұ қануңғы сәл қаралса, мәселен, әбір шөйенні білі пүткізген, білім әм қабілетті көп пәрекленмейдіған ішкі инженерінің бірі, еліғі 40 мүн рублі аса, әне бірі 2 мүн рублі еліп, шу машқы қана әтленсе. Ені мәселен, еч қандақ алайылығы жоқ бір адвокат білен, Adetki bir atlık esker yukur maaş bilen bir bankının başlıklığı teyillense. Kesip et alaymen ki, bokul maaş talep kanunu bu içemez. Belki uçuktan uçuk şahsi menfaat yolu bilen belgelengen buludu. Bu intayın kabih suyu istimallık kılmış. Hükümet hizmetlerge pek mi ziyallık. Menin karşımça
0: Облонски дару күйоғлының сөзіні бөліп әтті. Оғо, шындақ, әмі ғазір хөкімет дөлеткі пайдылық еңі орғаланы құруатыды. Немілі дәйлі бұның әмісі ұстықпалы парлақ ұшыла. Ғазір әң мұхим болуатқа еш, чоқым яқшы ішләш. Облонски яқшы ішләш деген сөзіне алайды тәкітләп әйтті. Karenin yaxşı işləş, durus işləş digən bu sözünün Moskvada tarqılıb yürgən mənisini hazırqıcı bilməkdi.
1: Durus işləş digən pasifliqdan bir xil amilə.
0: Bu gəpləni qoyub, pürsə çıxıb qalsa, Pomorskiyğa dəb, mağa bir yardım qığına.
1: Bu iş köpürək, Болгариновқы бағлық ғу дәймен.
0: Болгариновтар әптікілі толы қошылған, деді Облонски қызырып кетіп. Болгариновның кеп чыққанда Облонскийнің қызырып кеткені, бүгін әтігенде о, оның үйге беріп, яман тәсірат білен қайтып келген еді. Облонски өзі тәләп қылып атқан қызметнің тәрәқият ыстықпалы ба, Раурус хизмет ишкенлигига чоңқур ишенген болгач кыла, у яһудинин үйүгө баган эди. Лекин у адам өзүгө окшош унун кубул кылышын саклап турган адамларды кубул кылмай, кубулханасында 2 саат саклатып койган эди. Шуңа у ишни ойлосула, Облонскийнин бедени тикелдишип кетти. Падиша Риорик әвлатлардан болған Облонски, о яһудинің құбылханысы

0: da 2 saat saklap oltırıp kalgını üçün mü? Yaki ömürü de tuncu ketim atı boğullarının yolu din çıkıp, hükümetki sadık bulmay, öz aldığı yol izdep mangallıkı üçün mü işkılıp, özünü tolu mu bir aram sezetti? Oblonuz ki, Bolgarinov'nun kobulhanısı da kütüp oltırgan şu 2 saat içi de royunu çüşürmey, kobulhanı içi de uyaktım bu yakı menip şürgen. Pat pat burutunu tolgap, başka erzciler bilen paranlaşıp durgan. Yani özünü mesker kılgan dek kılıp, Yahudi'ye minin bir hacitim çüşte, epsus, köp saklatıp içim buşte, dep koşak koşup, şu arkalık bu yerde oltırganlığa, hem özüge bu yerde uzak oltırıp geçişinin azabını sezdürmezlikini oylugan idi. O, şu 2 saat içi de bir aram hem tıt tıt bulup oltırdı. Ahır, Bolgarinov onu kabul kılgan mı boldi? Lekin nemi sebepten işkellikini özümü bilmeydi. Ya, Yahudi'ye minin bir hacitim çüşti, epsus köp saklatıp içim püşti digen çakçak gepinin sebebidin mu? Ya ki başka sebeptin mu? Bolgarinov onunla galitili bir sipahilik bilen muamele kıldı. Bu muamelesi din, Oblonskiyni kemist kellik edin körenligendek bir hıl halet görünüp durattı. Ahırda u onun talepini ret kıldı. Oblonski bu işlanı unutup geçişini oylap yürgende, Karinin onun ismini çıkırıp kalgan idi, onun kızırıp ketkeni şunundun idi.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizge bulmaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bu kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynuşu bilen körüşü dağallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetli yüz abroyunu sakla şerti bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina. Sen bilen meslehetlişi digan yeni bir iş bağıydı. Anna'nın işi. Dedi Oblonski, aşu köngülsüz işini kallısıdın çıkır ve çıkı tırışı vatkandek, iğir telepuzda beşini sel sınar yankılıp. Oblonski, Anna'nın ismini ağızdın çıkırışı bilen ten, Karinin'nin çırayı özgerdi. Baykı kuşal keyfiyatıdın, hiç nime kalmadı. Onun ornini argıllık ve murda rengi igiledi.
2: Sen beni zaten nime kıldaysan?
0: Dedi o, sapada oltırgan kıyapetini bir dili özgertip ve kolu da tutup durgan közeynikini kopallık bilen katlat. Bir kararı gel demekçi ben. Kanda karar bozu meyli. Alexey Aleksandrovich. Men o onunğa seni haqaretlengen er dep emes demekçi bolup idi, lekin işini buzup koymay dep korkup derru u gepni özgertip aldı. Seni dövlet erbabı dep emes. Bir insan, ak köngül

bir insan deb oylab sana müraciət qılıb atıman. Onu için ağırsın. Sen zatı ne mi demekçi? Pes avazlı sordu karının. Onun rəyim şəfqət qıl demekçi mən. Sen mi bana oxşaş onun əhvalını öz gözün bilen köygen bolsan? Şu çağda onun rəyim qığan bolattın. Onun əhvali həmmi tərəbdən iğir. İntayın iğir. Mən! Dedi karının çırqıraq avaz bilen cevap verip. Anna Arkadyevnanı arzusu yetti deyip oylayman. Yak. Alexey Aleksandrovich. Tanrı hakkı da birbirinle ondak adavet saklap yürmenle. Ötke iş ötti. Onun ümit kıldığının acır şişkelliğini sen mi bilirsen? Lekin, ben onunla oğlum ne menin ilkimde kaldırışını şartıp oysam, o acır işin vazgeçidi o deyip oylayan. Hem şu oyun boyunca onun cevap mı belgen? Hem bu işini şunu bilen püttü deyip oylayıp yürettim. Hazır mı bu işini tüyüye işte bilmen? Dedi karının yeni şu avazı bilen. Tanrı hakkı, hapı olma, dedi Oblonski, köyoğlunun tızığa boş urup koyup. İşte tüyüğünü yok. Bu işin cereyanını sana əsiltip koyuşumu icazet belgin. İşkinle ayrılıp getken de sen onunla dünyada yokken korsaklıkını kıldın. Ha, onun erkin yürüyüş, acırış digendek taleplerinin hemisi gibi makul dedin. Osunun bu kən kosaklıkından katlık təsirlendi. Yak toxtap dur, gepimgi kulak sal. O hakikaten senden təsirlendi. En deslepte aldığında özünü ayıptar mı sezdi. Ama çonkur oylap gitemedi. Uçakta oylap geçişimi tesiydi. Şuna hemmedin vazgeçti. Lekin real turmuş bilen vakit onun ehvalının intayın azaplık şikayetini, onun berdaşlık verişinin mümkün emeslikini ispatlap koydu. Men Anna Arkadyevna'nın turmuşuna kılç kızıkmayma. Dedi karının kaşlarını uçurup durup onun sözünü bölüp. Beni keçir, bu gipinin rastlıkıga mı işenmeymen? Dedi Oblonski onun bu sözüge sılıklık bilen itiraz bildirip. O özünün ehvaldın özülü azaplınıdı. Onun azap tatışının başkalağı kılıç paydası mı yok? Sen onu kıgalları özüge yeni vatıdı dep oylaydıgan sen. Bunu onun özümü düşünüdü. Hem sınırdan başka nersimi talep kınmaydı. Talep koyuşka yüzümü çıdımaydı. Men, benim ailemdikiler, hem onu yakış gördüğü ademle, senden ötünüp, ötünüp sorayımız. Onu yol koy. O ne mi üçün bundak azabını tatış gerek? Onun, bundak azap tatışının kim gibi paydası bak? Keçirin, siz beni ayıplarının orduğu koyup durup gep kalabalkan dek, turusuz. Yak yak, herkes ondak emez. Menin gipimle düşengin. Dedi Oblonski onun koluğa kolunu tek güzüp. Hudi kolunu tek güzse o yumuşap kalıdıgan dek. Men pekat onun ehvali intayın iğir. Onun azabını pekat sel yengilli teleysen. Bunun dın sana ziyan mı kemmeydi o demekçi. Kağa işlani men üzem orlaştırmen. Sana kılcı iğırçılık çürmeymen. Üzem mi bu togurdu vedi begen. Elgiri ras vedi begen men. Uçakdı men oğlumun meselesi bilen. İşlerimiz elop gitudu dep oylap diken men. Onundan başka Anna Arkadyevna'nı bu işte mertlik kılıdı dep mi oylagan? Karenin'nin kalpıkları titrep, çırayı okarıp,
u gəplərini aralı deyəlidir. Yılımı o işla senin könlünü kən tutuşunğa qaraşlıq. O səndin pəqət bir nərsini, yəni beşiqi kəgən müş sətçilikdin özünü qutulduruşnalı soraydı. Oğulunu elişini əmdə oylamaydıqan boldi. Aleksey Aleksandrovich, sən naid ah könül adam. Sən özəngni onun ornuğa qoyub durub oylab baq. Onun hazırkı əhvalı da acırışış, hayat mamat məsələsi bop qaldı. Əgər sən başta vədə qımıqan bolsan, o yezili xatırcam türüy vəgən bolatdı. Sən vədə bəgən, həm o sana bu əxt xət yazgan boğaçqa, hazır Moskvağı köçüb gəldi. Əm də hazır Moskvada kim bilən uçurasa, yürgüki piçak sancılı vatqandək bolu dikən. Onun Moskvağı gəginigə 6 ay boldı. 6 aydın beri hər günüsünün kararını kütüb durvadudu. Bu mu ölümge buyurulgan adam ne? Boynuğu sırtmaq selip, bir aygıca dağının astıda turğuzup koygan dek iş. O adam özünün ölüşünü, ya ki keçirimge erişini bilmese, kançilik azaplındığını, emmigi məlum işko. Onun rahim kıgın. Kağa işlerinin hemisini üzem uğurlaştırma. Senin naid estaydıl adam işkellikin. Mana məlum. Mən bu toğurda, bu toğurda gəp qılıb atqadım yox. Karinin onun sözünü nəpirət bilən bölüb etdi. Bəlkim mən vədə qılışqı tikişlik bombağa işlağa vədə qığandı mən. Onda xoğsa, sən bəgə vədəngi puşayman qılıb atam sən? Qolumdun kildiğa işlağının heç qandığını rət qınmay mən. Lekin berilgen vədinin kançilik derecede orındıldığalıqını oylap bir kışımga vaqt kerek. Ondaq deme Aleksey Aleksandrovich. Dedi Oblonski ornıdan turup getip. Mən bu gipini anlaşını xalımay mən. Ayallarının içi de onun dek bəxtsiz ayal bombus kerek. Muşundak bir ayal kişigi bəge vədendin Yeni olmasın. Mən vədiqa işimni orunduya alasam boludu. Sən erkin pikirlik adamlikin bilen namçıqağa adam. Amma mən dindar adam boğallıqım üçün. Bundaq muyumuşta Hristiyan kanunuğa karşı şıkılanmay mən. Lekin minin bilişimce Hristiyan dini da acırışkı ruhsat kıladıkken. Çerkavımı acırışkı yol koydu. Biz mu? Yol koyuşu yol koydu. Ama sen degen dek emez. Aleksey Aleksandrovich, şu turkıda men seni tonyan maykeli vatemen cümo. Dedi Oblonski birdem cimip ketken dinkin. Sen Hristiyan dininin roy bu içe hem mişini keçir ettin. Hem kurban beriştimi yanma ittin go. Biz hemimiz senin bu kıl royun apırın okuğa emes miydi o? Sen yani öz ağzın bilen birer çapınını yeştürü varsa onun könlü gönlümü sep be demigen miydin? Hem de hazır. Ütünü kalay. Dedi çırayı tatırıp inekleri titirip gitip atkan karinin birden orundan desturup gitip yekimsiz Çırkırak avazda. Sendin ötünüm kalay. Bu gepni demişsen. Dedi. Yok tohta. Eğer moşu gepim bilen dilinle rencitken bolsam. Mini keçür. Dedi Oblonski sel onaysızlangan dek bolup. Ama ben elçi ornu da bana deyiş tapşırılgan gepni sana dep koydum. Karinin onunga kolunu berip, sel oylunu valgandın kiyin. Mən özümü oylunup, başkaladımı sorap bekip,
Ögüllükke, sana ahırkı cevabımını ver.

dedi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisi çıkan Rusya

0: Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyiptinler, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kiçikine ot yalkını, barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan, bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu, bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem, bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
2: Önce dal numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıtere ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın da sizi demeyeydim.
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
7: Apa, siz sulu oynadığın vaqtida men surakka app qoyay.
4: Öydikilər bilen hoşal xoram jem buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
8: Ata-anamın sağlamlığını tilayman.
4: Ata-anamızni seyğinishqa vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.
7: Buva, mama.
8: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдық әгішшім билан о басқалар билан учрашуны халымайдыған, хатта өзіге жүзленмейдіған боп қалды. Бір күні о менден айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қалды.
9: 3-нче номерлық бемар.
10: Доктор Мен хамышлык кеслик грипптар болго окшойман. Кандай дәвалансам була?
8: Жидилашман. Хәзер дору белән дәвалаш хәйләле бехатар. Өнеме ишенчлек. Уныңдан башка психикалык дәвалысакмы?
10: Актып юзлене мен. Өзимне үзгәртим мен. Азыракны үзгәришме мине үмиткә техими якынлаштырды.
11: Психика сагламлыгыга көңел бөлейди.
12: Сагламлык дастыгынымызда.
13: Halındaki içkili kodunu sahili sekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
14: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak, sağlam ozuqunu alayımız.
12: Sağlamlık ayıqımızda.
15: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
13: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
12: Sağlamlık kolumuzda.
13: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydanını alayımız.
12: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
13: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden boyutu bargansırı yakışı bulmakta.
12: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ay okean kırgıkı kırap uçudu. Kırgak jıraktın körüngende anı karlıgaşlar berdaşlık bere almaydı. Olar hoddi kanatları sunğandak arka-arkadın okeanı çüşüp ketudu. Bu çağda erkek karlıgaşlar anısının dümbüsünün kökü kötürülüp kırgak kırap dağımlı uçudu. Anı karlıgaş manım ışında kayatlıqını uzartış usuluna tallap, özünün ölümü bilen hayati küçük küçlük erkek karlıgaşlarını kırgakı salam etket gözüdü. Sözün anı karlıgaş kırgakı kırap uçkandıla özünün hayatının ahırlaşkanlıkını belidu. Olar yanıla erkek karlıgaşlarını apaş kılıp hayatının ahırkı səpirge atılındı. Payansız asmandın çeksiz denizgıça anı mikirinin yüksek melodiyesini yanırtıdı. Kaplan. Anı mikri oxşaşlı oluq, onun makan zaman çəklimisi yox. Afrika yaylıqıda bir ekspedisiyici tuyuqsız bir kaplan qoçırap qapdı. O dərhal o mıltıqını qolu qapdı. O qavası bilən tanla kaplan jıqılıbdı. Ekspedisiyici kaplanı öldü dəb oylab turalğısıqı qaytıbdı. Ekspedisiyici bilən yardımcısı kaplanın ölükini əkətməkçi bulub gəlgəndə kaplanın ölükini tapalmabdı. Onlar kan izni boylab bir dərəxtin tuyuğu kəpdi. Kaplan tixi ölmegen bulup derek asıdaki kamargı kırıp alğan işken. Ular kamar sırtada yerim gün saklıgan bolsa mı kaplandın haber bulmaptı. Bu gittim kaplan rastalı ölüptü. Ular kaplanı kamardın sörep çıkanda dank etip turup kaptı. Kaplanın kendide anısını imu atkan işki balısı bar işken. Şu çağdala ekspedisiyeci kaplanın ölüm aldı balırgı kıyalmak alakani. İşki balısını ahırık gittim emtiş üçün yarlangan tenini sörep kamargı kaytıp gelgelikini düşünüptü.

0: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
1: Belki uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minacı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
3: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
0: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
3: O ne mi?
0: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

8-ci. Toqulma buyumlarını türge ayırış. Dövdümüzün toqulma buyumları türge ayrılgan bulup, kiyim keçek qatarlıq toqulma buyumlarını setip alganda, onun türge ayrılışıga qarap setip alsaq boludu. A türü bu vaqlarga mas kelidigan toqulma buyumlarını, B türü teri bilen bevasta uçurası boludigan toqulma buyumlarını, C türü bolsa teri bilen bevasta uçurası bolmaydigan toqulma buyumlarını görüstüdü.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Delo arqalı qanunu tüşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqa isilə. Acırışıb olğan nekim, miras bölüngəndə xotunun ölüşü bolmamdı. 40 neçim min yengi seti olğan Nimkeş Abdumbul'da zor hadis görüldü. Adamsız uşkuda doğru çeşkanda koşni itiz, kuşmay ziyan uçursa tölem töleş gerek mi? İştin çüşüp atanısının öyü kaytış yolu da hadisi uçursa iştiyarını işte bekitiliş gerek. Bir nevr sınırınız yakın tukunuz mu? Hem de bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Ajırış bolğandan keyin miras bölüngende xotunun ülüşü bolmamdı. Aldı bilen bu vaqtki delo misalını anlap öteyli. 1985 yılı Wang Xiaochang tuğuldu. O tuğulup 2 yılı boğusi Çinçang kesellik sebebidin tuyuqsız vapat bulup, balılarga bir bina, xilijik pul, 5000 tüp daraqpa ormanlık miras kaldı. Boğusi tuyuqsız vapat bolğaşqa vasiyatname yoki ağzaki vasiyat qaldırılmadı. Bu çağda Wang Xiaochang'ın tağısı Chen Fengjin bilen ammisi Sunru hissiyatta kilişelmesik sebebidin acırışık tayarlı kılıp atattı. Chen Fengjin acıraşkanda Xotini Sunru'a mal mülüknün köp taksimlişidin sağlanış üçün dadısının mirasını bölüş layihesini izcil otturup koymadı. 1987 yılı 11. ayda Chen Fengjin bilen Sunru devalış arkalık acıraştı. 1988 yılı 6. ayda Chen Fengjin, Chen Jilan, Chen Jihong, Chen Jimin aksıngıl tört aylan dadısının kalgan öy ve nakbulunu tan bölüştü. Ada juda buluşkan kayta alaqlaşmağan Sunru bunundan haber tipip, Chen Fengjin bu mirasqa öyünüş münasiyetimiz davamlış vatkan mezgilde varızlık kılıp erişken. O erhotunun ortak mal mülükige mensup dep karap, yerimini özüge berişini talep kıldı. Bırak Chen Fengjin işkimiz acıraşkan, varızlık kılgan miras Sunru bilen münasibetsiz dep kardı. Onda da kanun Sunru'nun talepini kollamdı. Bu dilo kartta mundaq çönci berildi. Mirasını bölgendikin varisla erişken kısmığa asasen yalğız igidarğa aylınıdı. Bırak miras bölüş sürüştürüş küçüge ige. Onun önümü varislik kılgandın başlanıdı. Yani varislik başlangan vaqtın başlap varisla erişken mal mülük varislik kılgıcının igidarlıqı da boludu. Bu dilo misalı da Çinçang, Chen Fengjin bilen Sunru acırıştın burun ölüp ketken. Ehtilap kanun destordaki belgilimiga asaslanganda mirasqa varislik qilish varislik qilinguchi ölgen vaqtdan başlanadi. Yani Çinçang ölgen vaqtdan başlap varislik qilish başlanadi. Gerçi miras bölünmegen bolsumu Chen Fengjin özü erişmekçi bolgan bir ölüş mirasqa igidarlı qilish huquqiga ega. Bırak bu çağda Chen Fengjin bilen Sunru tek acıraşmıgan. Bölüngende erişken miras, öyülniş münasibeti dağımlışı vatkan mezgilde erişken mal mülük tevbe. Ehtilap kanun destordaki belgilimlerge asaslanganda, iki taraf ayrım pütüşmegen ekvalda erhotunun ortak mal mülükü de karılıdı. Acıraşkanda bu mal mülük erhotunun ortak mal mülük katarda bölüşüş mezmunuğu kırgızılmegen. Şunun üçün acıraşkandikin Sunru ortak idarlı kılgıcı bulu süpüte bilen Erhotun'a ortak teve malmülükni kaytı bölüşün talep kılış hukukluk. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin hak talep kanun destori 1121. maddesi de mirasqa varislik kılış, varislik kılınguçi ölgen vakıttın başlanıdı. Özara varislik kılış münasiyeti bulgan birkaç kişi okşaş bir vakada ölüp gitip, ölgen vaktini bekitkili bolmasa başka varisi yok kişi aval öldü deb karılıdı. Hemisinin başka varisi bulup ölgücülerinin boğun perkı okşaş bolmasa aldınki boğun aval öldü deb karılıdı. Ölgücüler bir boğundu bolsa birli vakti öldü deb karılıdı. Özara varislik kılmaydı deb belgilengen.

hukuki çekiliş paketini ispatlagandan keyin, eğer kılmışçı cevapkarlıkını keçirim kılmakçı bolsa, delil ispat körsütüp, ziyanının onun kılmışı bilen münasvetsiz ikerlikini ispatlaşı kerek. Can familik bilen van familik, o çöp yoktuş doğrusu çeçiş kılmışı bilen, cu familiknin alıqatları da doğru ziyini yüzberişi otursa da, sebep netice münasveti yokluğunu ispatlaydıgan önümlük delil ispat təminleyelmeyeşke, bahalaş yekününü ağdırıp taşlayalmaydı. Şuna paydasız akıbetini üstüge ilişi kerek. Sot mekimisi munda qaradı. Can familik, van familikke ademsiz uşkuda doğru çeçişini havalı kılgan, hem hak bergen. Van familik özü üskünü ilip meşgulatını müstakil tamamlagan. İşkisi otursa da hüddigi iliş toxtan münasibeti şekillengen. Can familik buğdaylıqını başqoruş hukukuğa iyi kişi bulu sübüt bilen, etraptiki ziraatlarının bir xatarlikige ehtiyat bilen dikkat kılış mecburiyeti bar. O, başkalarga ot çöp yoktuş doğrusu setibilişini havalı kılganda, bu ot çöp yoktuş doğrusunun etraptiki alıqatka ziyninin barlıqını bilip durup ya ki bilişke tegişlik durup müdafiye tedbiri kullanmagan. Bir xatarlik boyunca aldın iliş ve müdafiye körüş mecburiyetini ada kılmagan. Yine van familiknin meşgulatını ünümlik nazaret kılmagan. Hatalıq mevcut. Van familik ademsiz uşku meşgulatçısı bolu süpüdü bilen, kesbi meşgulatta dikkat kılış mecburiyetini üstüge algan bulup, otçöp yoktuş doğrusunun leylep yötgülüş xatırını düşünüşü. Meşgulat ceryanı da hoşunu yer bilen yeterlik bulgan bir xatır arlıq saxlışı. Bir xatırlık boyunca aldığını iliş ve müdafiye körüş mecburiyetini ada kılışı gerek. Lekin van familik müdafiye tedbiri kullanğanlığını ispatlap berenmedi. Oxşaşla hatalıq mevcut. Birinci sot kılgıcı sot mekimisi can familik bilen van familiknin her kaysını 50%'ın tölem cevapkarlıqını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıkardı. Can familik, van familik kayıl bulmay, Tarbağatay vilayetlik otları xalıq sot mekimisi'ge narazılıq ərzi sundi. Ahırda ikinci sot kılgıcı sot mekimisi narazılıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü küşke ige kıldı.

işten düşüp ata-anasının öyüge kaytışı olada hadisi uçursa, işte yarın işte bekitiliş gerek. Bu vaxtki mezmun davamlıq diqtinladı bolsun.

işten çüp ata anasının üyüge kayıtış yolu da hadisiga uçursa işte yarlanış da bekitilişi kerek. Onsu naisidin Liuhan'ı mundaq məslahat sordu. Akam işten çüp velisipit minip ata anamızdan üyüge tamakı kiti otkanda yolda bir pikap soku itip yarlandı. Katnaş başkuruş tarmıqı karşı taraf toluq cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitti. Sorap baksam, akamın bu xil əhvalını işte yarlanış da bekitişki bulamdu. Cevap, işte yarlanış suğurtsi nizamı da mundaq belgilengen. İşte beriş keliş yolu da motorlu katnaş vasitisi hadisiga uçurap zəximlengenlerini işte yarlangan da bekitiş kerek. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin işte yarlanış suğurtsi nizamını icra kılışkı dair bir qancı mesele toğırsıdaki pikri de yanımı ilgirligen halda mundaq aydınlaştırılgan. İşçi xizmetçiler işqi beriş kilişini məqsəd qılğan, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilen turuşluq cay otursa da qatnaydıqan muvaffaq liniya işqi beriş kiliş yoluğu təvə. Bu munularını öz işçi qalıdu. Birinci, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilen turuşluq cay, daim turuşluq cay, idarının yatqığa qatnaydıqan muvaffaq liniyaligi işqi beriş kiliş yolu. İkinci, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilen jörisi, ata anısı, pärzentleri turuşluq cayğı qatnaydıqan muvaffaq liniyadiki işqi beriş kiliş yolu. Üçüncü, kündelik xizmet, turmuş ihtiyacıqı təvə bolğan paliyet bilen şoğulunuş, həm də muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyadiki işqi beriş kiliş yolu. Tördüncü, başqa muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyaya təvə bolğan işqi beriş kiliş yolu. Muvaffaq vaqt, muvaffaq liniyanı bekitişdə, kündelik işqi beriş kilişdən

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağın sizler. Eğer programlarımızda vaktide anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlısanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla Abdursul.

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 9. ayının 5. günü şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul

0: stansımız havri. Merkezi radyo televiziye baş stansı kiçik kanay programması altış başlıqallıqının 70 yıllık peyti de Jongo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Herbi Komitetinin reisi Xi Jinping tebrikheti evetip tebrikledi. Xi Jinping tebrikheti de mundaq tep görsetti. 70 yıldan buyan kiçik kanay programması balılarga yaxşı hikaye eğitip berişti çın turup, evlat mı evlat, ösmürler balılarının sağlam ösüp yetilişige hemrah boldi. Xi Jinping munulanı tekitledi. Yeni başlanış noktası da siler ve ösmürler balılar edebiyat sənət hizmetçilerinin ahlak arkalık adam terbiyeleş tüp vazifesini emeliyleştirip, devir terakkiyatının tomurunu çın tutup, ösmürler balılar medeniyet tüpırkını çonkur ağdırıp, çillik, yaxşılık, güzellikini tarqıtıdıgan, balılar yaxşı gördüğün teximi köp, münevver eserlerini köngül koyup icat kılıp, ahlaki, aqli, cismani, güzellik, emgek cihette etraplık yetilgen sosyalizm kurguçilleri ve ızbasarlarını yetiştirüşçün teximi zor töp koşuşunu ümit kılımen. Kiçik kanay programması 1956 yılı 9 ayının 4 günü 6 başlayan bulup, yeni Jungo'daki okuş yeşiği toşmağan balılar üçün məxsus işlengen tüncü radyo programması. Hazır radyo, televiziye, yeni taratku ve mektep radyo ponkti qatarlıqla bir gevdileşken danlıq programmağa aylandı.
1: Stansımız obzori. Stansımız 9 ayının 4 günü yaxşılıq, güzellikni tarqıtıdığan, balılar yaxşı kördüğan teximi köp münəvvər əsərlərini köngül qoyub icat qılaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbri. 8-ci növətlik Jungo Rusiya Energiya Sodu Munbiri 9 ayının 4 günü Rusiyanın Vladivostok şəhərdə ötküzüldü. Dövlət rəisi Xi Jinping Munbərgə təbrik etdi. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bu yıl Jungo bilen Rusya strategiyelik hemkarlık hemralık münasibeti ornatkallıkının 30 yıllıkı ve Jungo Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanqallıkının 25 yıllıkı. Xalqara vaziyetteki mürekkep özgürüşte Jungo bilen Rusya'nın yeni devirdeki umumyüzlük strategiyelik hemkarlık hemralık münasibeti yukur seviyede terakki kıldı. Jungo bilen Rusya'nın energiya hemkarlıkı da mol neticede kolgi keltürülüp, iki devletinin ortak terakkiyatı küçük ilgiri sürülüp, iki tarafının öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkının ülgüsüge aylandı. Xi Jinping munulanı tekitledi. Hazır xalqara energiya endizisi çoğun

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigellik haberler tori, İspanya devlet gezisi tori Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen, ikinci növetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket müsabıksıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katta müsabıka, Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga teknik neticelerini namayan kılıplı kalmay, tehimi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu kitimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıksı, Jungo Adem Sıman Maşin Adem Kespinin teknik körgezmesidin emili kolunuş baskıçıgı kadem koygallıkıdın derek berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabık yolu da uçkandek yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanla bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıksıge katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yigiş. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. Beş günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti ilip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşin Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıqsi, hem Maşin Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşin Adem kespinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliştirganda bu yıllık tenerket müsabıksının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmey vatıdu dep baha bədi. Bunundan başka bu növeltlik tenerket müsabıksı da işkilişta bəsilişke teximi əhmiyyət berilip, Adem Sıman Maşin Adem'nin iktidarı teximi küçəydi. Bu yıl müsabıkıgı katnaştırıldıgan nurgun türlədə Sün'i yıraktın kontrol kılış emelden kaldırılıp, bütün musabe müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, Maşin Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıtasını aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıkıda 21 türlük taklidi emeli kolun işcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti katarlık köp sahanı kaplap, musabıkı meydanını bevasıta riyallık aylandırdı. Kuraştırış, materyal işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, kutkuzuştun tartıp, köpük iğirlikini ölçeş katarlık nait inç kişilargıça, riyallıktaki capalık, meynet, xeterlik, kıyın iş ornudaki hel kılıç tes meselele ahırkı nişan kılındı. Tehlilçile mındak dep kardı. Bu Maşin Adem'nin musabıkı meydanıda yugürşidin yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi karab tedrici terakki kılışını ilgiri sürüp, Adem Sıman Maşin Adem'ni kesipleştirip kolun işka türtki boludu. Bunun içi de Jungo Maşin Adem'nin işbadesi naiti yakşı boldu. Maşin Adem 100 metrelik yugürüş musabıksı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, doktorxanada öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa dəl cahidi yol başlaşıqca, Jungo'nun Maşin Adem'i köpxil vəzipini qaltıs tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşin Adem yenilik yartış mərkizini misal qalsaq, bu şirket bu qetim 4 xil Maşin Adem'ni 40 netçi musabıqı türgi qatnaşdırıp, köp türdə yaxşı nəticilərini qolqı gəltürdü. Alaqadar mesul xadımının eytişçe, şirket Maşin Adem boğumi, kurulmuş şekli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıb, yukur sicilliqdiki hərkətini küç və maslaşdırış iqtidar bilən təmilligən. Səhnədə bir minut maharət körüstüşke 10 yıllıq əcir qeydudu. Ərqetimliq bösüş texnikinin qayt-qayt tavlanışı və toplanışı türtki boldi. Yıqın qilladın buyan, Jungo Maşin Adem'in tecrübe hanıdın kölemleştirip kolun ışkı ötüş kadimi tezletilip, yukur süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koştu.

Aldıraş koçalarda Adem Sıman maşini Adem katnaş signal çırıkıgı maslışıp, avtomobillanın yürüyüşüge itekçilik kılıdı. Doğru kana dukallada Adem Sıman maşini Adem keçilik ismini de doğru ayırıp, Dijorni Dorigerinin hizmet besimini yenikle tutup. Sallık malumatlarda görüştülüşçe, Cungo'nun müstakil markalık sanayet maşini adımının işletilişi, halk ilgiliki sahasıdaki 253 türünü kaplıgan. Bu yılın aldıngı 20'de, Cungo'nun Adem Sıman maşini adımının zavuttan çıkış miktarı 40 mıngdan eşip, dünya boyunca ilgilgen nispeti 97%'ki yetken. Birinci pesilde Adem Sıman maşini Adem eksporti şu mezgildikidin 210% aşkan. Cungo'nun Adem Sıman maşini adımının terakkiyat kadimi nemi üçün tedrici tezlep mandi. Tahlilçiler mundaq dep görsetti. Bu Cungo'nun siyaset cihette yöleşini zorayt kallıkının. Kesb sistemisi mükemmel buluş, yasaş iktidari küşlük buluş, tenarih evzelliki gevdilik buluş, emeli görünüş mol buluş katarlık amullarının ortak rol oynağallıkının neticesi. 15. 5 yıllık yirik plan programması da tenlik ekli iktidar devletin kelgüsü kesiplerinin noktuluk stratejiyelik orullaştırması kırgüzlüp, maşini adem kesbinin terakkiyatıga tehimi köp kuvvet koşuldu. Reter agentliği mındaq dep kardı. Cungo'nun süni akıl ve katlıq detal teknikisinin terakkiyatı Adem Sıman maşini Adem'nin yasımıçılık, eşya obroti ve istimal muhiti da işletilişini tezletudu. Cungo'nun nispeten dünya Adem Sıman maşini Adem tenerket musabıqısını ötküzüş, maşini Adem'ni tehimi tez yügürüş, tehimi ilgiz sekreş, emeli kolun işçallıqı tehimi küşlük buluş imkaniyeti ilgi kılış üçün bolupla kalmay, Tehimi muhimi bu arkalık içi bitilgen hemkarlık süpüsü berpa kılıp, dünya maşini adem teknikisinin terakkiyatı ve kesip terakkiyatını ilgiri sürüşünü maksat kılıdı. Brazilya komandasının yetekçisi Fila V.O. Tony Dandel mundaq dedi. Dünyadaki okşaş bolmağan rayonlardan kelgen, okşaş bolmağan medeniyet arq görünüşü ige, her kays taraflarının hemkarlıkını kanat yaydırışı, Adem Sıman maşini Adem terakkiyatı da intayın muhim. Cungo naiti yakşı süpü bilen temillidi. Yakın kıyladın buyan Cungo dünya süni akıl yığını, dünya maşini Adem yığını, dünya Adem Sıman maşini Adem tenerket yığını katarlık, bir katar halkıralık kat yığınlarını ötküzüş arkalık, Dünya teknik almaştırış ve işlep çıkırış bilen ihtiyacını tutaştırış körükü berpa kılıp, teknikinin emliyleşip kullanılışını tezletti. Şunun bilen bir vakitte Cungo kırımını aşırış, içi vetişini zor güç bilen teşebbüs kılıp, teşebbüskarlık bilen dünyanı töven tenerihlik kırımını aşırış çoğun modülü bilen temillep, dünyanın yenilik yart şartını hakiki tövelletip, Yer şaharının cenibinin terakkiyatını ilgiri sürdü. Çetel taratkulları mındaq baha bədi. Cungo başının ahir xalqara ammavi məsulat bilen təmilli gücü bulup, terakki kılavatkan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravar sınıb kirişigə yardan berib gəldi. Maşini adam sestra mülazimətçi ya ki yardamçı bolu süpti bilen, insanlar bilen billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştan ahır içi bitiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı beşişka, yakşılık karab terakki kılışını ilgiri sürüş, teknik terakkiyat neticelerden her bir ademini hakiki nepki eriştiriş şikellikini tehimi inik görüp yetti.

19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. Etimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen. Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukur sütetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladınız.

radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8. ayının 24. günü ixtisadi ijtimai sahedeki mutaxassislar söhbet yığında kılgan ortak berpa kılış, ortak idare kılış, ortak behriman buluş arkalık ijtimai terakkiyatının yeni vaziyetini kengeyiş gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Milletni güllendiriş zor vazifesini zimmisiga aladigan davr yeni kişilerini tirishib yetiştiriş gerek. Ma'rif devletnin uluq işi, partiyanın uluq işi. Partiya 18-nji kurultaydan buyan partiya merkeziy komiteti ma'rif xizmetiga yüksek ahamiyet berip, memleketlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035-ni besib tarqitib, her derecelik türlük mekteplerinin ideyevi, siyasi hizmetini umumuzlu küçeytip, mağarıp sahasıdaki universal ıslahatını algı sılcıtıp, derslik kuruluşu da devletinin işi hukuku oranını küçeytti. Mağarıp'nın kıyapıtı da en dizi karakterlik özgürüş buluvatıdı. 14. 5 yıl mezgili de biz partiye ve devlet işlerinin terakkiyat umumluğu yükseklikide durup, Partiyanın ma'rif fangjinini umumuzluk izchillashtirib, ma'rif ishlarini oldini ravajlantirishni chingtirib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirishni chingtirib, ma'rifni tirishib, xalq rozi bo'lgudek yaxshi boshqurib, ma'rifning zamonaviylashishini tez olg'i siljitish yangi safarda millatni gullandirish zo'r vazifa kerak. Sotsialistik maktab boshqurish yo'lnishida chingtirib Əxlaq arqılıq adəm tərbiyələşini mağaribnin tüt vəzibisi qılıb, mağaribnin sosialistik yadroluq qımmət qarışını itildiriş və əməliyyət körüstüştiki mühim rolunu cari qıldırıb, məktəblədə ideyəvi siyasi nəzriyə dərslərini ıslaq qılış və onun da yanlıq yardışını çonqurlaşdırıb, məktəblənin tən tərbiyə, güzəllik tərbiyəsini küşəyitib və yaxşılab, əmgək tərbiyəsini kən qanat yaydırıb, Sapa ma'rifini ravajlandirib, ma'rif adillikini olg'a siljitib, o'quvchilarning axloqiy, axli, jismoniy go'zallik, emgak jihatlaridan atroflik yetilishini ilgari surib, o'quvchilarning vatanparvarlik hissiyoti, ijtimoiy mas'uliyatchanligi, yangilik yaratish ro'yi, amaliyotdan o'tkazish iqtidorini yetildirishimiz kerak. Odam kuchi boyligi Yeni taraqqiyot andisi barpo qilishdagi muhim tayanch. Yeni taraqqiyot andisiga uyg'unlashgan ma'rif qurilmasi, fan kasb qurilmasi, ixtisoslarni yetishtirish qurilmasini a'lolashtirish kerak. Umumiy xalqning umrlik ugunishiga turtki bo'lish mexanizmini mukammallashtirib, usuliy texnik jonliq, boyligi texnik mol, ugunishga texnik qulaylik bo'lgan umrlik ugunish tizimini barpo qilish kerak. Kasbiy ma'rif va tarbiyani zo'r kuch bilan ravajlantirib, emgakchilarning ma'rifati va kirim saviyasini unumlik o'stirib, texnika to'liq, texnika yuqori sifatlik ishqi o'rlashtirish orqali o'tir hal kirimliklarni ko'paytirib, ishki ehtiyojning yoshirin kuchini qo'zg'ash kerak. O'z oldiga yangilik yaratish iqtidorini o'stirib, oshqushluq, yadroliq texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish Yeni taraqqiyot andisini barpo qilishdagi oshqushluq masala. Davlatimizdagi oliy maktablar eg'ir yukni botirlik bilan zimmasiga olib, oliy maktablarning ul tadqiqot, fan texnikada yangilik yaratishdagi yoshirin kuchini qo'zg'ab, diqqatni davlatning strategiyalik ehtiyojiga markazlashtirib, oshqushluq, yadroliq texnikalar bo'libmi qoldim bo'g'idigan masalalarni nishonlab Texniki ötkülüge hocum kılışını tezildiş gerek. Koş birinci derece kuruluşudaki Ali Mektepler'nin pen teknikada yanılık yaratış hizmetini küçe yetişigi medet berip, yukarı seviyelik daş öylegi tayinip, bir türküm tetkikat eslerlerine caylaştırıp ve kurup, işlep çıkırış, okutuş, tetkikatının bir gevdelişini algı sözetiş gerek. Ali mektəblərinin ixtisaslıqla qoşunu quruluşu və islahatını çoxqurlaşdırıb, yuqarı sapalıq oxutuqçular qoşunu

Hökumət yetekçilik kılıdıran ve başkuruşka mesul boludıran asasi kapaletinin salmıqı ziyadı zoruyup gitip, bazar asasi gevdileri ve icdimai küşle üstüge alıdıran toluhlumu kapaletinin terakiyatı yeterlik bulmayvadudu. İcdimai kapaletini bir tutaş gəmləş katlımını östürüş ki doğru kiludu. Caylanın kırım çıkım zidiyetini temponlaştırış da besim bir kadar zor. Şehir yezla, rayolla, amma otursudaki təminat pərqi digendek muhabıq emez. İcdimai kapaletinin ammivi mülazimet iktidarı bilen xalq ammısının ehtiyacı otursa da yanıla belgilik pərq var. Bəzi caylarda ictimai sığorta fondi tügep kılış xəvbi mevcut. Biz bu yetersizliklerge yüksek əhmiyet verişimiz, hem de onu hakiki hal kılışımız gerek. Partiya 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığınıda dövdümüzün kəlgüsü 5 yıllık, hatta 15 yıllık tərəqiyat planı sürətləb berilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda Tehim Roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılış talep kılındı. İcdimai kapalet, halk en kümül bülüdüğün, en bivaste, en real menfaat meselesi takılıdı. Biz kayıt taksimat salmıqını tehimi aşırıp, öz ara yardım biriş iktidarını küçeytip, tehimi kıp ademini icdimai kapalet sistemisi kırgızıp, ken halk ammısını tehimi şençilik, tehimi toluq kapaletki iyi kılıp, Xalq ammısının köp katlamlıq, köp xıllaşqan ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, pütkül xalqını kaplıqan, şehir yeza bir tutaş planlanğan, adil, birlik gelgen, imkaniyetlik sicil bolğan köp katlamlıq icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir xəterlik torunu yanımı putulışımız gerek. Biz bugünkü ürünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü iqtisadi ictimai sahədeki mütəxəssislə söhbəti yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kinayetiş kerek namlıq sözünün bir qismidir. Və başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, medeniyet, seyyye, tenterbiye sahesindeki mütefessizler vekilleri söhbet yığında kılgan, Maarif'nin zamanı bilişini tez olgı sılcıtışı yığını sepirde, milletini güllendiriş zor vazifesini zimisiga alıdığan devir yığını kişilerini tırışıp yetiştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. Ketimlik kollektif ürünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukur süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgir sürüş gerek namlı sözünü anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqmalar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

0: Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqichilikim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
1: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
0: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. O proletariat partiyasi Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda Yapon bosqinchilarga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shotam. Bekmu hijil peşkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını okkandın kiyin aya callangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz kutlarımdan Cumhur Kompartiyası kırdım. Partiyanın programısını ima ettim.
1: Millionlagan munavvar Jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Şu dakikada çen yayağa sel mesleğim kegendik buldum. Kim o? Dep sordum kızıksınım. Leyhav, tüydünki sınıftaki hilik hemmeyle bildiğin Leyhav şu. Dedi çen yaya yığlam sırap. Şau yazı, nimandak nespas kurmene? Ha? Leyhav? Onun kubulgan mesleğim bardalığa'yı bulup sel histaşlıkı özgergendik buldum. Çen yayanın deyişçe, Kağa sende derizde Leyhav işkisi bir sınıfı kırgendikken. Çen yaya sizni yaxşı görmen. Tonci saatlik deriz ahırlaşkan deyin ki, Leyhav onunla şundaqtap köngül ısar kıttı. Uçak çakılvatkan dek sezip, anca iranışıp ketmeyendikken. Bırak, bayi koridorda ketu atkanda, o yeni bir qeytan uçurap gelip şundaq deyendikken. Çen yaya şundala, özünün avarçılıkı yolu qalıqını hez kıttı. Ondaqta onu yaxşı görmeydi qalıqını. Yaxşı görmeyle kalmay, hatta bizar işgelekini onunla etkin. Dedim ben onunla təklif verim. Şau yezi, həmişe senin aldığında öktemli kılıp, boza kılışkı aralı turğunun bilen əmeliyyette çen yayanı önü bağın sırı pəsləb gəldi. Başkalarının aldı da mən tolumu toxu yürek. Nədim onunla gəp qoğuda çürütüm bolsun. Çen yayanın hə deyəndə mini boza kıldıqalıqını etiraf qığın üçün bolsun, onunla yardım kılışım gerekti. Şunun bilen Çen Yaya'nın demekçi boğalarını kağızgı yazğızıp, yatlı bağın denkin onun yeniği bağmakçı buldum. Bernatçı eğiz gəpnin işi qoşu. Mən çoğum kamlaştıral aittim. Bıraq şu tapta kağızgı gəplerini yatla bulup, 5-ci yıllık 4-ci sınıfdan aldığı kəginimde alqalarım təlib, yürek soğuşum tezleşip, ləvlerim titrep getdi. Savaqdaş, kimni istəyisiz? Sınıftın eğiz hem oruq bir kız çıkıp geldi de ağım yıkı tırgınım karab şundak sordu. Mən yelgi Leyhav'nı izlep kegen. Nemiş kudur tülümünü çaynap kaydı batattım. O üstü beşimgi taza sapsi elbetken denkin sınıfkı karab bağıqırdı. Leygo'dan bir kız sını izlep kaptu. Leygo'dan pah. Onun kız ilişki durduğunda, benim Şau Yezi diyen lakımım çöçeklerdi kirekli güzel idi. Akıdılla sınıfta uzak içi parakı da külki sadası kötürüldü. Kuduk sürgünümden şu an pertede sınıfımı keçip kırvağım kep getdi. Bırak ülgüremedim. Bu çağda Leyhav köz aldımda duraddı. Onun bu yemenden köp iyiz bulup, gazapdan gürek bolsa, beni bir deskinin çörüyendek koridorunun o beşiği çörü iteleydi. Şuna onun açığı kiliştim burun, gəplerimini tez-tez tapılışım kerek idi. Alkınımını eçip, xatke mundaqlı közü gürtü bağandın kin, onun közlerge karışka pet namazdın, Simontiyaya tikilip durup şundaq dedim. Ao, Çen Yaya, menin savaqdışım buldu. Onun azıraq kepi bakken tok, mağı yet gözüp koyuşun tapılgan. Hə, qayna aldırmayı sözlən. Ao, onun deyişçe, siz tələb koyğandın kin, onunla besin bop kaptı. Bunun deyinkin, o sizden əmdi bunda qılmasınızını ümit qıldıken. Hənim bolsa, Çen Yaya'nın məqsidini toluq yetkizgen buldum. Kekeşləb, titirəb, dünbəmdən tər qoyuldu. O, anlıqın içə öndümək türüp qaldı. Keypiyat buruqdun bir tüz kükürgen idi. Közümni Simotiyadın asla yokuruğu yötküdüm. Viyey, dəvətdim ıhtiyarsızla. Mektəb formasını tətür kiyibapsız o. Qaran, Marksi sırqı çıxıp qapdı. Mən burun ne çıkaydım uşunda kiyip aptıken mən. Onun kiyiminin sol astıngı burcu gedeki yüyüş əskertme çaplığını işaret kıldım. O inişip ləpbide bir karvetken dinkin kiyimini silip kaytik giyişinin əksce beşini sılap koyup küldü. Kandaklı giysem oxşası Şamaldın daldı bul demez mi? Sizin ısmınız neyim etdi? Mən Çen Yaya'nın yakın dostu. İsmim Yeşav diyen. Şundaq tap bulup lopuşayma kıldım. Özümünü aşkarlap koyup, keyin onun para kendicilige uçursam, kanda kılamen. Bu, men katlap yasağan pil. Sizge soğuk kılay. O, keyiniki tutuvağan sol kolunu çıkırıp, mağa bir kağız pilini uzattı. Sapsilip karvedim, pil kağızlı katlangan bolsumu, obrazı beden şekli ve burni tolumu canlıq nəps çıkan idi. Yeni sincilap karadım. Bu, bizden muşu mövsümlük İngilizli dərsigimiz emes mi? Resmi tersini mu yırtıp oynağın bolsa, o hakikaten mu yıllıkla boyunca en meşhur, gariydi insanların biriken.

Yaqin dosti Chen Yaya'nın aşk etinciliğini hal qilish maqsadida Li Hao bilan tanishib qolgandan bo'yan Li Hao uning dostini qayta avara qilmaydigan bo'ldi. Ammo u o'zi Li Hao'ning parokandichiligidan qutlanmadi. Hatto Li Hao uningga nisbatan besim va qo'rqinish paydo qilgan edi. Undaqda Li Hao uni yana avara qilamu? U bu murakkab munosabatlarni hal qila olamu? Bula qızıqsınız, dekdiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızı orlaşdırılığan Mutalli Paşır tərcimisidiki Pang Jeylay'nın Sizge bir hayvanat bağıtçısı soğuk qılay namlıq hekayesinin davamıdır bulsun.

0: Эполис Йолдызның өз оқыда айлыны сүретті нағайты тез. Оның үстіге сүретті тұрақлық. Яны келіп, магнит құтпыдың юқыр энергиялік электр магнит норы чықарғашқа. Бұ Эполис Йолдызы құдды чақнап тұрған маяқтәк, ентайын тоғыр вақыт тәрқі бойынша нұр дәстісіні әмі тәріпкі қаратуды. Оның тоғырлық дәрежесетті ершардікі саатлердімі тоғыр болғашқа астрономла бұ Йолдызыны алам саэти деп матайды. Өз оқыды айлыныш дәвірі ән ұзын сәйяры. İnsanların quyaş sistemisi sırtıdaki səyyarlərgə bolğan tədqiqatı yenili çəklik. Növətdə, məlum bolğan öz oqıda ayını sürəti ən astı bolğan səyyarı dəl Venera. Onun öz oqıda ayını sürətinin naidi astı buluşudaki səbəblərinin biri, qilin atmosfera qatılma bilən yıldızlarının yüzüdeki qarı boranının özara sürkilişdən ibarət. Veneranın bir günü 243 yarışar günü gətoğur gəlidir. Ləkin, onun quyaş ətrapıda ayını sürəti yarışarınınkidin tez bulub, Təxminən 225 yer şarı günü ki doğru gelidir. Əgər bu səyyarədə hayatlıq mövcud bolsa, ulanın bir günü bir yıldın mı uzun buludur? Onun üstəgə, onun öz oqıda ayınlış yönülüşü yer şarı bilən qarmı-qarşı bolqaşqa, Quyaş qaribdən götürülüb şərək qapatıdır. Quyaş ətrafıda ayınlış dəvri ən qısqı səyyarı. Bu səyyarının çox kiçikliki 3 yer şarıqı tən bulub, masi yer şarı masasının 5 əsigi doğru gelidir. Onun özünün turğun yıldız bilən bolğan arlıqı təxminən 1 milyon kilometr bulub, yer şarı bilən quyaş arlıqının 1%-gimi yetməkdir. Bu əhval onu köydürüb temperaturisi 4000 sesiya gradusun aşıdığan lava dünyası qaylandırıb qoyğan. Nurğun yıldız bilən bolğan arlıqı bək yıqın bolğaşqa, onun quyaş ətrapıda ayını sürüdü intayın tez buludu. Pəqət 6-7 saatdala turğun yıldızı bir qetim aynıb çıqqılı buludu. Bu səyyarının 3-20 yılı bir yer şarı günü doğru gelidir. Quyaş ətrafıda ayınlış dəvri ən uzun səyyara. Neptun sekundiga 5,43 kilometrlik sürət bilən Quyaş ətrafını aylınıb hərəkət qılıdı. Bu, entayın yuqur sürəti hesablanıdı. Lekin, Neptunun Quyaş bilən bolğan arlıqı naiti jiraq bolğaşqa, hazır məlum bolğan səyyarlar içində Quyaş ətrafıda ayınlış dəvri ən uzun səyyarı bulub, Təxminən 165 yer şəri yılı da andın quyaş ətrapıda bir qitim aylınışını tamamlayalaydı. Əgər də pilotunu hesablasaq, Neptun quyaş ətrapıda aylınış dəvri ən uzun səyyara deyən namını ötünüb verişi gerek. Çünki pilotun təxminən 248 yer şəri yılı da andın quyaş ətrapıda bir qitim aylınıb çıxalaydı.
1: Bıradar, siz bu beyxatarlı qalpıqın nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıkta bununla taz könelmedim.
1: Bu bir hatarlık için emez mi?
2: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasapkandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuyduyduken.
1: Ey çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla peki kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru bir hatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bihatalik kalpıkını doğru kivilim. Bihatalik kalpıkı sizin kogdaydı.

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şahsiyetsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvallah adıma bar. Hayvanat dünyasındaki ana balılık hissiyatının çoğunluğu insanlardan tarihlenmeydi. Hatta insanların ikiden eşip getirdi. Sekiz ayak. İnsanlar arasında ana mikri hakkındaki hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikrimi okşaşlı bizgi yüksek abi dedikler bir yerde. Sekiz ayak yumuşak tellik hayvan. Siyabiliğinin yakın kerindeşi. Çişi sekiz ayak tuxumlaş mezgili de galit bulup kalıdı. Onun tuxum besiş çeryani ay hesabı boyunca toşkanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çeryani de çişi sekiz ayak her kandak deniz hayvanını özgü yakın yol atmaydı. Özünün cübde okuşmasızlıktan uğu kırıp kalsa, vapasızlık bilen onu kişilep öldürüp etidi. Çişi sekiz ayak tuxumlardan bir kademe ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkandan ki naidi tezla, üzgüdek bolsumu, bırak çişi sekiz ayak, sevdaylarca kuruk tuxum şeklini saklap yetip, künkünlap, nersiymey, ahir ölüp getidi.

0: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
1: Melke Uruş, çıkış dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minaç açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yeni açarçılık içinde durvatıdı.
3: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
0: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
3: O ne mi?
0: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyahat Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

8-nji. Tokulma buyumlarını türge ayırış. Dövtümüzün tokulma buyumları türge ayrılgan bulup, kiyim keçek katarlık tokulma buyumlarını setip alganda, onun türge ayrılışıga karap setip alsak boludu. A türü bu aklarga mas kelidigan tokulma buyumlarını, B türü teri bilen bivasta uçurası boludigan tokulma buyumlarını, C tür bolsa teri bilen bivasta uçurası bolmaydigan tokulma buyumlarını görüstüdü.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı bozgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı bitiş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben süt süzük yeriktin geldim.
6: Ben pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Ajırış bolğandan keyin miras bölüngende xotunun ülüşü bolmamdı. Aldı bilen bu vaqtki deyil o misalını anlap öteyli. 1985 yılı Wang Xiaochang tuğuldu. O tuğulup 2 yılı boğusi Çinçang keserlik sebebidin tuyuqsız vapat bulup, balılarga bir bina, xelijik pul, 5000 tüp darağpa ormanlık miras kaldı. Boğusi tuyuqsız vapat bolğaşka, vasiyatname ya ki ağzaki vasiyat kaldırılmadı. Bu çağda Wang Xiaochang'ın tağısı Çin Fengjin bilen ammisi Sunru hissiyatta kilişelmesik sebebidin acırışık tayarlıklı vatattı. Çin Fengjin acıraşkanda Xotini Sunru'a mal mülüknün köp taksimleşidin sağlanış üçün dadısının mirasını bölüş layihesini izcil otturup koymadı. 1987 yılı 11. ayda Çin Fengjin bilen Sunru devalış arkalık acıraştı. 1988 yılı 6. ayda Çin Fengjin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin aksıngıl tört aylan dadısının kalgan öy ve nakbulunu tan bölüştü. Ada cuda buluşkan, kayta alaqlaşmağan Sunru bunundan haber tipip, Çin Fengjin bu mirasqa öyünüş münasiyetimiz davamlışvatkan mezgilde varızlık kılıp erişken. O erhotunun ortak mal mülükige mensup dep qarap, yerimini özüge berişini talep kıldı. Bırak Çin Fengjin işkimiz acıraşkan, varızlık kılgan miras Sunru bilen münasivetsiz dep qardı. Onda da kanun Sunru'nun talepini kollamdı. Bu delu kartta mundaq tüşenci berildi. Mirasını bölgendeyken varisla erişken kısmıga asasen yalğız igidarga aylınıdı. Bırak miras bölüş sürüştürüş küçüge ige. Onun önümi varislik kılgandın başlanıdı. Yani varislik başlangan vaqtın başlap varisla erişken mal mülük varislik kılgıcının igidarlıqıdı boludu. Bu delu misalı da Çinçang, Çin Fengjin bilen Sunru acırıştın burun ölüp ketken. Ehtilap kanun destordiki belgilimiga asaslanganda mirasqı varislik kılış, varislik kılınğuçi ölgen vaqıttın başlanıdı. Yani Çinçang ölgen vaqıttın başlap varislik kılış başlanıdı. Gerçi miras bölünmegen bolsumu, Çin Fengjin özü erişmekçi bolgan bir ölüş mirasqa igidarlı kılış hukukı ige. Bırak bu çağda Çin Fengjin bilen Sunru tek acıraşmıgan. Bölüngende erişken miras, öyülniş münasibeti dağımlışı vatkan mezgilde erişken mal mülük tewe. Ehtilap kanun destordiki belgilimlege asaslanganda, iki terep ayrım pütüşmegen ekvalda erhotunun ortak mal mülükü de karılıdı. Acıraşkanda bu mal mülük erhotunun ortak mal mülük katarda bölüşüş mezmunuğu kırgızılmegen. Şunun üçün acıraşkandikin Sunru ortak idarlı kılgıcı bulu süptü bilen Erhotun'a ortak tewe mal mülükni kaytı bölüşün talep kılış hukukluk. Jonha Halık Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1121. maddesi de mirasqa varislik kılış, varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Özara varislik kılış münasiyeti bolgan bir qanç kişi okşaş bir vaqede ölüp gitip, ölgen vaqtını bekitkili bolmasa, başka varisi yok kişi aval öldü dep karılıdı. Hemisinin başka varisi bulup ölgücülerinin boğun perkı okşaş bolmasa, aldınki boğun aval öldü dep karılıdı. Ölgücüler bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü dep karılıdı. Özara varislik kılmaydı dep belgilengen.

işten düşüp ata-anasının öyüge kaytışı olan hadisiga uçursa, işte yarın işte bekitilişi gerek. Bu vaqtki mazmun davomliq diqqatingizda bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikmala, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Az ümit anlısılar programımızı dalmaştırıvatımız. Sizini uçurduştum burun, ben toy kılışını oylat bakmağandım. Lekin sizini uçuratkan dinkin, ezelden başkalar bilen toy kılışını oylat bakmadım. Siz bilen billi kığan en adli, en küçük işladımı uçalık tapalayman. Bir karışımdın hemen üçündüğün siz bilen, ben gü billi üssem kendimi. Sizin aldığınızda onçilik teyser ve mükemmel buluşumdan korunuyor. Sizin aldığınızda bağırlık nikabımını ilip yüzüm bulalayım. İlgiri kaynak muhabbetki intilettim. Kaçan sizinle uçurattım. Şunundum buyan kançı uzun üssümü bir-birden zerikmeydiğen muhabbetini izleydiğen buldum. Çarçıganda mürümüzün mürümüzgi tırışıp, yani yakınlık bir müzikidin, mungun alıqallıkımızın üzümünü alamcı bəxtlik eskili. Əməliyyətdə bir-birgi boğan muhabbet, hər günü mın qetim sizini söymən bir iş əməz, əşəmətlik

Turalguda şam yekip romantik tamak yiyişmemez. Belki en addi iştim mi bəxtinin peyzini sürüştür. Şundan ben en şu bəxtini siz bilen sürsem ki deymen.

ئەڭ چوڭ سىستېمىسى ئەڭ مۇكەممەل ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىقنى ساقلاش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. ھازىرغا قەدەر مەملىكەت بويىچە 80%-دىن ئارتۇق ناھىيەدە تەسۋىرىي سۈرەت، ئېلېكتروكاردىيوگرامما تەكشۈرۈش قاتارلىق بايلىقلاردىن ئورتاق بەھرىلىنىش مەركىزى دەسلەپكى قەدەمدە قۇرۇلۇپ، مۇلازىمەت قىلغان ئامما 330 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. ئاساسىي قاتلامدا تەكشۈرۈش، ناھىيە دەرىجىلىك دىياگنوز قويۇش، نەتىجىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش، كېسەل كۆرسىتىشتە پەقەت چوڭ شەھەرلەرگىلىپ بېرىشتەك كونا تەجرىبىنى ئۆزگەرتمەكتە. غەربىي رايون دۆلىتىمىزنىڭ داۋالاش ئۇل بايلىقى ئاجىز رايون. نۆۋەتتە يىراق مۇساپىلىق دىياگنوز قويۇش، داۋالاش تورى زىچلاشقان داۋالاش ئورتاق كەۋدىسىگە تايىنىپ، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ چوڭ مېڭىسىنى كەنتلەرگە ئۇلىماقتا. Yunnan Anning 1-nji xalq doktorxanasi davolash o'rtaq kavdisi, elektrokardiogramma markazida 6 yezi bazar shifoxonasi, 64 kent shifoxonasining ko'chma elektrokardiogramma uskunasida tekshirtgan natijalar 5G to'ri orqali vaqtida bu yerga yetkazilib, yiroqdan doklad chiqarildi. Kent aholilari kent shifoxonasida noyelik doktorxona mutaxassislarining diagnoz fikrini qabul qila oladi. Техника болуштун башка яна техника билдиган адам болушу керек. Жайла асасий катламга давамлык жардам берип, ыктисасыкларны тутуп кала алмаслык, ыктидар жетишмеслик, мулазимети инчики болмаслыкта кемтүк ва ажиз түрлөрүн хал кылды. 2016 жылдан 2025 жылгыча мамлекет боюнча асасий катлам давалаш сактык саклаш кадамдарынын көлөмү 50%ге якын ашты. Yezlağa zakaslıq, nişanlıq, qaqsız tibbi pan oquvçilərini tərbiyələşdirdə, Otra Qarbi rayondiki hər bir yez bazar şifaxanısıqa, Otur hesab bilən 3.5 universal doktor səpləb berildi. Yoqır dərəcilik doktorxanılar 2199 nayiyə cipslaşqan davalaş ortaq kəvdisi, 81 şəhər davalaş qoroyuqı tayinib, tayanç xadımlarını əvətiş, yetəkləş, yardan beriş, yiraqdan diagnoz qoyuş, davalash arqalıq pişip etilgen diagnoz texnikisi. Ölçemleşken diagnoz davalash ölçümünü naiye, yez kentlerge üzüksüz yetközdi. 2025 yılının ahırgıca, memleket boyunca aile doktorları 1.391.000'a, memleket boyunca kilişim imzalıgan yaşangallar 180 milyonu yetti. Az karakterli kesellerini ziyaret kılış, sağlamlıqını tekşürüş, salametikini əsigi keltürüş ki tekçilik kılış, çeniqiş bilen davalaş birleştirilgen davalaş usulü adetiki puhralarının ölürü gici yetküzülüp, davalaş saklıq saklaş mulazimetinin, keselini davalaşını merkez kılıştın, xalıqının sağlamlıqını merkez kılışkı özgürşi ilgiri sürüldü. Könüllük diagnoz koyuş ve davalaşla əməz, Çət, Yıraq rayonlardaki çigiş, eğir kisərləgi qarta tüvəngi çürülgən davalaş paylıqımı oxşaşla hayatlıq möcüsü yaratmaqda. Yıqında işki ölkələrdən kəlgən mütəxəssislər ömüki Şizanda səyyarə əxsız kisəl gördü. Öməkdiki pidayi zanzu qız qonsağının umurtqısı ilgiri eğir dərəcədə maymaq idi. Üç yıl ilgiri mütəxəssislər onu bayqab davalıdı. Hazır onun boyu 1 metr 20 santimetre gibi yetmeydiğen halettin 1 metr 40 neçi santimetre gibi yetti. Bu yıl Ali Mektep'e ütüp yeni hayatını başladı. Bayılık neyi tüvenge yüzlendiriş ilip gelgen özgürüş özlüksüz devamlaşmakta. 2035 yılıca sağlam cungo kurup çıkış, Partiya Merkezi Komiteti çıkarğan zor strategiyelik tedbir. 15. 5 yıl bu nişanını əmelga şürüştüki halkılık mezgil. Dövlətimiz əsasi qatlam davalaş saqlıq saqlaş torunun əsasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlərinin ümumi mənfəətdar, təngpong, ümumi xalq ortaq bəhrləndiğən buluşqa qarab, puxta qədəm bilən ilgirlişiki törtkü bulub, cüngoçi zamanı birləşdiriş üçün sağlamlıq əsasını müstəkəmləydi.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, ızcıl kalitsi toluqluğandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxta düşəncə bir yerudu.
1: Sünək şalanlışıştın, sünək şalanlışış xarakterlik, sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması nacarlışışını alayilik qılğan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızı öyüge oxşdımız. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, meselen lim, eğirlik götürüş temi katarlıkla buzgunculuk uçursa, uyumuz xatarlik öyge ayılınıp kaladı. Sonak mı amşundak? Sonakının mıhtarı azayganda, sonakının mikro kurulması buzgunculuk uçursa, sonak acizlap ketidu. Bazı yaşanğalla eğir nerslerini yötkigende, on solgu burulganda, hatta çüşkürgende mu sonaki sunup ketidu. Onun üstüye sonak şalanlıştın kelip çıkan sunuk bazda malum dereceli yoşurum buladu. Yaşanganlar bunu hemişe belim çim bulup kaldı deyip karaydı. Ameliyatta bu xil bel telip ağırışının arqısı da sonak, yani bel omurtkısının içki kısmı da kiçikine sonak sunuş yüz bergen bulup, vaxtıda davalatmağanda bel omurtkısı devamlıq yigilip, kesellik ahvalı eğirlap ketişi mümkün. Nemiş üçün bazıla ızcıl kalisi toluqluğan bolsumu sonak şalanlışış alametlerini körünerlik pes etkili bolmaydı. Kalisi toluqluğanda sonak şalanlışışının aldın alğıl bolamdı. Kalisi toluqlaş, gerçi sonak şalanlışının aldın ilişte belgelik rol oynusu mu, lakin çoğun yaşlıq yaşanganlarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbete etkanda nokul halda kalisi toluqlaş sonak şalanlışıqa karşı duralmaydı. Bunun sebebi mündak. Birinci, yaşanganla bedeninin sümürüş iktidarı tövallab, kalisini sümürüş iktidarı yaşlığa yetmeydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşiğe ayışıp, sonak maddesinin ekip getiş süreti bargan seri tezleşiydi. Üçüncü, yaşının çoğu işi gəgişib, sonakta köpünce çekiniş xarakterli kesellik özgürüşü. Məsələn, sonak boğum yalluğu bəl umurtka arlıq təxsisi bol deyib çıxış qatarlıqla yüz berdi. Onun üstüge diabet kesili qatarlıq ast xarakterli kesellərmü sonakka səlbi təsir körüstüdü. Yuqarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıq tayınıbla sonak şalanlışışqa karşı durğuli bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qeliplaşqan sonak şalanlışışını davalaş, nemilən öz çigalıdı. Biz kalıplaşkan sonak şalanlışış kesilini davalaşını 3 baskışkı bölüşkü adetlengen. Birinci baskış, sağlam turmuş usulü ve yemek işmek adeti. Meselen, kalisi miktarı yukarı yemeklerini köp yiyiş. Doktorunun körsetmesi boyunca kalisi tabletkisi ve münasibetlik vitaminlerini istimal kılış. Aptapka köprek kakılış, tamaka harak taşlaş, hareket kılışını devamlaştırış. İkinci baskış, doktorunun körsetmesi boyunca kalisinin sömürülüşünü ilgir sürdüğün, sonakının şekillenişini ilgir sürdüğün doğrularını istimal kılış. Üçüncü baskış, doktorunun körsetmesi boyunca sonaktaki kalisinin ekip getişini tizgilleydiğün doğrularını istimal kılış.
0: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişer'də axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, nazarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndi deyiqtanla stansımızdan başqa programmalarda bolsun.
2: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
2: Кайнат ки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
4: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік әдетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларды ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
5: Біздей докторларға кеш күндізінің алмасып келісі еш іс емес. Аң қиыны ашу hayat маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда, докторлықны бастаған жағдайдағы қасымымды әсләймін.
6: Медицинаның ізет-үрміті мәң ұқатәсікіні аңлы қоғдат, айасының қадырлап, үлі...

0: Vaqat şəhər başlığı Yüsingo, şəhərli xalq qurultayı daimi komiteti partiya qrupsının şujisi Muavin Müdir Li Fengtang, şəhərli xalq qurultayı daimi komiteti partiya qrupsının Muavin şujisi Müdir Xu Xuewei, şəhərlik siyasi kengaş partiya qrupsının şujisi Muavin Reis Namzati He Zhen, şəhərlik partiya komitetinin Muavin şujisi siyasi qanun komitetinin şujisi Wang Bing, şəhərlik partiya komitetinin Muavin şujisi Şanghay Qarmayğı Yardan Beriş Aldın Qısap Komandalıq Ştabının baş komandani Luo Zhisong yığınğa qatnaşdı. Yığında başçı Xi Jinping'nin amının etrafıdaki NATO'ra istil ve çirehlik meselelerini tüzeş doğrusudaki muhim bayalları yetküzüldü, ögünüldü. Merkezi İntisam Teştiriş Komiteti, Devlet Reviziya Komiteti'nin, Abdun Raylıq İntisam Teştiriş Komiteti, Reviziya Komiteti'nin merkezlik tüzeş hizmetini uğurlaştırış yığınının ruhi yetküzüldü. Her kaysı rayonlar ve alakadar tarmaklarının alakadar hizmetlerini kanat ediriş ehvali doğrusudaki dokulat anlap ötüldü. Maşiyolyan mundak görsetti. Bu yıl amının etrafıdaki NATO'ra istil ve çirehlik meselelerini merkezlik tüzeş ötkiliği hücum kılış boyca hel kılgış can kılıdgan yıl. Xalq üçün köreş kılış, ünümünü ammığı his kıldırış nişanını mehkem igilip, Şehirlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 terakiyat fikir yolunu için gözlep, merkezlik tüzeşini sicil çonkurlaştırıp, tihimi zor salmap, tihimi emeli tedbirler arkalık, merkezlik tüzeş hizmetinin çonkurlaşışı, puhta emelilişi, teltüks bolişi, ünüm haslı kılışıgı törtkü bulup, Xalq amısı aldıravatkan, qeynlavatkan, gəmqlavatkan, arzu qlavatkan işlerge dair meselelerini çin kalıp, çin hissiyat bilen yaxşı hal kılıp, her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bixeterlik duygusunu üzlüksüz aşırış gerek. Maşiyolyan mundaq təkitledi. Hazır, merkezlik tüzeş ötkilgi hücum kılış hal kılış çini ən küçeydiğen, ən halkılık baskışkı kirdi. Her qaysı tarmaqlar, oranlar, cəzmən siyasi yüksəklikini östürüp, xalqni həmmidin əla biliş, həqiqətni əməliyyətdən izdəşdi çan durup, sistemilik təpəkkür arqılıq merkezlik tüzeş hizmetini çan tutup, puxtu tutup, qatıq sınaqlardan ötəlediğen cevap qayğızı tapşırışqa həqiqi kapalatlı kılışı kerek. İdeyavi tonuşni çonqırlaştırıp, anlı kalda işkini tiklashni qatti himayi qilish, işkini qoğdashni qatti işqashirish yüksaklikida turup, tihimi sagak kalda bilen merkezlik tüzeş ötkilgi hücum qilish hal qilgish jeñi vaziyetini igilep, merkezlik tüzeşni axırgıcı çıñ tutup, üzül kesil tutup, kesip istilini qayta barpa qilish, asasi qatlamni yaxşı idari qilish, ammini nabge erishtirish universal önümini işqashirishqa haqiqi kapalatlı qilishi kerek. Diqqatni tüzeş muhim nuqtasiga merkezleştirip, yuqori ölçemlik etiz qurilishi, yezlardaki kollektiv üşmülikni başqarış, davalanış sığırtısı fondını başkuruş, yaşanganda kütünüş mulazimeti, mağarıp qatarlıqlardaki gevdilik meselelerini merkezlik tüzeş bilen, xalıq turumşi sahasındaki erziyet meselelerini merkezlik tüzeşini küçep yaxşı tutup, mənbədin tüzeşini algısıl citip, hadisidin mu, mahiyyettin mu tüzeşini ilgir sürüp, kemtüklük ve aciz sürülerini küçep toluqlap, Tehimi küçlük tedbirler arqılıq merkezlik tüzeş ötkilgi hücum kılış hal kılgış çeğinde bözüşini kolgı keltürüşke türtki buluşu kerek. Uzaq önümlük tüzeşini çonqırlaştırıp, türlük belgilimlerdeki taleplerge ölçem buyca, talep buyca toğırlanıp, nazarat kılış, cevapkarlıqını sürüştürüşünü küçeytip, intizam icra kılış, kanun icra kılışını çeğitip, kaydı tüzüm orınçını emeli işlep, sicil ötkilgi hücum kılıp, mahirlik bilen iş kılışka ve netice yartışka mahir bulup, merkezlik tüzeşte emeli ünümlü kolgı keltürüşü kerek. Teşebbüskarlıq bilen mesuliyetini zimmege ilip, üstüge ilip, Mesuliyetini yetküzüş, maslaşıp törtkü buluşunu küçeytip, tihimi küçlük mesuliyetçallık bilen merkezlik tüzeş ötkilgi hücum kılış hal kılgış çeğinin nişan vazifelerini orındap, hakiki türde tüzeş neticesini halkın nep yetküzüş emeli ünümüge aylandırış gerek. Zonghong Bin, Dou Shiwei, Liu Jianfeng, Aman Mehmet, Zhang Yu, Zhang Shifeng, Gu Hongfei, Shao Shiming, Meng Xiaoyan, şehirdeki alakadar rehberler, şehirlik oturxalıq sot mehkemesi, şehirlik xalıq tepçi mehkemesindeki asaslıq mesul yoldaşlar, şehirnin alakadar oranlardaki mesul yoldaşlar yığınğa qatnaşdı. Yığın her qaysı rayonlarğıça sınlıq şekilde içildi.
1: Qarmay 20 taratqı muhbirleri Zhang Yu He Xiangxavri. Yakında Şehirlik Partiya Komitetinin şujisi Maşulyan Qarmay şehrinin kısmen noktuluk tör kurulışı nəhmeydalarığı çoğun çöküp, yeni energiya suçuluk kurulışı, Bahçı rayonu ul əstahalır qatarlıq törlərinin olgı sılcıdılış əkvalini nəhmeydanda təkşürüp tətqiq qıldı. O, mundaq təkitildi. Xi Jinping ixtisat ideyasını çoğun ögünüp ısırlaştırıp, Partiya Merkezi Komiteti ve Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin oranlaştırma təlifi boyunca Şehirlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat pikir yolunu için gözləb, mövqəni, sanat, ixtisadi ve şehir ixtisadının ibarat işkicin asasi can meydanına koyup, tür kuruluşların ibarat alqılıq tutqun için tutup, diqqətni tür süpütünü özdürüş, sürüitini tezilişki mərkəzləşdirib, amil kapalıdı, mülazimət kapalıdını puhtı işləb, türlərinin baldur pütüşü, baldur işləb çıxırışı kırışdırılışı, baldur önüm asıl kılışıqa həqiqi kapalıdı tıqılıb, tür kuruluşunun əmili önüm arqılıq xalıq turmuşu bəxt saadıdın aşırış, yokur süpətik tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Şincan neftliki 1,360,000 kilovatlıq yeni energiya həm yandaş kömür elektr, karbon yığıbilişini bir gəvdiləşdiriş türü ikinci qararlıq nəx meydanıda maşuliyan tür kuruluşunun ilgirləş əhvalı tuğursa.

0: электр стансының қатар-қатар йорықлық волт сепе ұзын созылып, йорықлық энергиясыне үзліксіз пакіз электр энергиясыға айландырмақты. Электр стансыны Джонго Сәнша ғұрухи мәбләғ селіп құрған. Көлдіме 1 миллион киловатт йорықлық волт қошылған 200 мін киловатт әр 1 миллион киловатт саат. Növete dövlet içindeki işki kreş türülgen kölüme en çok toluk suyuk vanadiylik bataryada energiye saklaş elektrik stansı. Toluk suyuk vanadiylik bataryada energiye saklaş asaslıkı elektroliz suyuklıkı, elektrik reaktori, ısıklık başkuruş sistemisi katarlıklardan terkip tapkan bulup, hazırkı asasi ikimdeki litiylik bataryada energiye saklaş teknikisi gizeleştirganda, toluk suyuk vanadiylik bataryada energiye saklaş, ayılınış ömrü uzak, beyhatarlık derecesi yukarı, sığımçalıkını aşırış küçlük buluş katarlık alaydılıklar giyge. Сәнша ғұрухи жемісар йорықлық энергиясыны запа сақлаш түрі ішіліп шықырыш коллектіпінің мәсулі Дың Фубин ұндақтыды. Бұ электр станцымыз біріншіден бейхатар, көйіш қатыр йоқ, ішіліш өмірі найты ұзын. Асас жәттін 16 мін кетім айлынешіне асалы іш қашырғылы болуды. Бұ біз біледіған литийлық батарияның айлынеш өмірдің хейлілі ұзын. Bu türge cemi 3 milyard 800 milyon yuan meblağ silinip, bu yıl 5. ayda soğudu karakterlik yürüştürüş işğa şuruldu. Her ili elektr toruğa 1 milyard 720 milyon kilowatt saat pakiz elektr energiyası yetküzüp, təxminen 519 min tonna ölçemlik kömür tecep, karbon töt oksit, güngürt töt oksit, azot oksit ve kül, Stitek, çang tozan, gereksiz suyun koyup berilişini önümlük azaytkılı buludu. Ekologiyalik önümü görünerlik. Cimsar Nahiyalik Tarakiyat ve Islahat Komiteti Partiya Grupsının azası Zhao Xiao bu türünün əməlilişip yürüşüşünün dövdümüzünün çoğun sığımlıq, uzak vaxt energiye saklaş teknikisini kolun işte muhim öz şasıl kılıp, bunun dinkeyin okşaş tipteki elektr stansı kuruşunu köpeytkili buluduğun kılıp bilen təmirli gelikini tonuşturup mındak dedi. Cimsar nahiyasının yoruklık energiyasını saklaş baylıqı naitim ol. Bizning yana 250 min kilovatlık energiye saklaş bir gevdeleştirilgen türümüz pat ardı pütüp torlaştırılıp tohtar kıtıdı. Kelgüsür yana bir kısım natri iyolluq batariya, musbet menpi materiali, şundakla cabduq yasımçılıqı yukarı tüven halkı kəsiplerini kirgüzümüz.
1: Stansımız qabri. 21-ci növbətlik Jongu Xalqıra Otur Kiçik Karıqallar Körgəzmisi 9-cı ayının 3-cü günü Guangzhou'da başlandı. Şincan'daki köplügen əla süpətlik Otur Kiçik Karıqallar bu növbətlik körgəzmiyi qatnaşdı. Bu növbətli körgəzmədə Şincan körgəzm rayonu, ölkə, abdonum rayon, beybastı qarışlıq şəhərlərinin kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeğici körgəzm rayonu caylaşqan bulub, cəmi 30 karxana körgəzməgi qatnaşdı. Bula, biotibbi doğru yerliki, yezilik məhsullatlarını pişiqlaş, üskün yasımcılıqı, yeğ material, yumşaq material uçur mülazımı tıqatlarlıq köp sahanı öz içi qaldı. Abdonum rayonluq sanat ve uçurlaştırış nazarı karxana başqarmasının başlığı Can Hua ahval tonuşturup mındaq dedi. Bu qitim Şincan vekiller ömikide kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeğici kiçik iqan karxandan tötdi. Kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeğici otur kiçik karxandan 20-si. Yanlıq yardış tipidiki otur kiçik karxandan 6-si var. Şincan'daki kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeğici karxanlarının yeğinlik yardış nəticələrini mərkəzlik namayan qılımız. Körgəzmiyi qatnaşqan hər qaysi karxanlar, Jongu Xalqıra Otur Kiçik Karxanlar Körgəzmisi supistini paylanıp, əmkarlıq boşluğunu pahalı kengaytib, məmliket boyucu kəsb zənciri çoğun əndiyesisi yoğuruluşunu tezlətdi. Şincan, Junxin Ximya Sanayi Paychaklik şirketinin bu yıl Jongu Xalqıra Otur Kiçik Karxanlar Körgəzmisi'ye 3-cü qitim qatnışı. Şirketinin tür direktori Deng Xinyan muhbiri mındaq dedi. Aldıngı qatardaki ilqar kəsb texnikisilən yıqın arlıqda uçuruşib, dövlət içi bəz sırtıdaki nurğun əla süpətli xeridarlardan tonuşub, bazar yollarını yanımı kengaytimiz. Abdonum rayon yakınki yıllardan buyan pelenpe isman yetiştiriş, məbləq yürüştürüş mədədi, rəqəmləşdirib tipini özgərdiş qatarlıq cəhətlərini çördəb, dəlcaydı küçəb, bir türküm otur kiçik

Temperatura 15'ten 20'te Celsius'e gradusqça. Altay'da hava uçuk. Temperatura 10'den 23 Celsius'e gradusqça. Çöcek'te hava uçuk bulup gen bulutlandı. Temperatura 10'den 28 Celsius'e gradusqça. Ulcu'da hava bulutluk. Temperatura 12'den 28 Celsius'e gradusqça. Bortala'da hava bulutluk. Temperatura 14'ten 27 Celsius'e gradusqça. Karmay'da hava bulutluk, temperatura 16'dan 29 Celsius'e gradusqça. Köytün'de hava bulutluk, temperatura 15'ten 29 Celsius'e gradusqça. Şihanz'da hava bulutluk, temperatura 15'ten 28 Celsius'e gradusqça. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 16'dan 26 Celsius'e gradusqça. Qumul'da hava uçuk bulup kem bulutlundu, temperatura 16'dan 30 Celsius'e gradusqça. Turpanda hava bulutluk, temperatura 27'den 35 Celsius'e gradusqça. Korul'da ötkenç yağmur yağdı, temperatura 18'den 27 Celsius'e gradusqça. Aksu'da ötkenç yağmur yağdı, temperatura 14'den 24 Celsius'e gradusqça. Açta ötkenç yağmur yağdı, temperatura 13'den 25 Celsius'e gradusqça. Kaşkar'da ötkenç yağmur yağdı, temperatura 13'den 26 Celsius'e gradusqça. Xotan'da ötkinçi yağmur yağdı, temperatura 15'ten 27 Celsius'e gradusqça. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 15'ten 24 Celsius'e gradusqça boludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programması boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mekray Osman, Amine Nurahmet, Van Suci, Muharriri Muhammed Evvel, Medine Merdan, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Lektorları Zulfiye Mahmut bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri programmasını anlığınınlar rahmet. Sılışı ten abonçılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberler toru, İspanya Devlet Gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen, ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket müsabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı müsabıka Cungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu ketimki Maşini Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşini Adem Kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili kolunuş baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşini Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqsigi katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslani öz aldığı periklendirip, hem de retlik yigiş. Yük taklani epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. Beş günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletin kelgen 666 komanda. 2056'da Maşini Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşini Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşini Adem tenerket musabıqsi, hem Maşini Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşini Adem kesbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliştirganda bu yıllık tenerket müsabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldı. Tordaşla, insaniyet dünya rekordu yetişmey vatıdu dep baha bədi. Bunundan başka bu növeltlik tenerket müsabıqısı da işkilişta bəsilişke teximi əhmiyet berilip, Adem Sıman Maşini Adem'nin iktidarı teximi küçeydi. Bu yıl müsabıqıgı katnaştırıldıgan nurgun türlerde Sün'i yıraktın kontrol kılış emelden kaldırılıp, bütün musabe müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, Maşini Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıtasını aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıkıda 21 türlük taklidi emeli kolunuşcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti katarlık köp sahanı kaplap, musabıkı meydanını bir vasıta riyalı kaylandırdı. Kuraş duruş, materyal işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, kutkuzuştun tartıp, köpük iğirlikini ölçeş katarlık, naiti inç kişilargıça, riyallıktaki capalık, meynet, xeterlik, kıyın iş ornudaki hel kılıç tes meselele ahırkı nişan kılındı. Tehlilçile mındak dep kardı. Bu Maşini Adem'nin musabıkı meydanıda yugürşidin yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi karab tedrici terakki kılışını ilgiri sürüp, Adem Sıman Maşini Adem'ni kesbleştürüp kolunuşka türtki boludu. Bunun içi de Jungo Maşini Adem'nin işbadisi naiti yakşı boldu. Maşini Adem 100 metrigi yugürüş musabıkısı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, doktorxanada öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa dəl cahidi yol başlaşkıca, Jungo'nun Maşini Adem'i köpxil vəzipini qaltıs tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşini Adem yenilik yartış mərkizini misal qalsaq, bu şirket bu qetim 4 xil Maşini Adem'ni 40 netçi musabıqı türgi qatnaşdırıp, köp türde yaxşı neticilerini qolgı keltirdi. Alaqadar mesul xadımının eytişçe, şirket Maşini Adem boğumi, kurulmi şekli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıp, yukur sicillikdiki hərkətini küç ve maslaşdırış iqtidarı bilen təmilligen. Sahnede 1 minut maharet körüstişke 10 yıllık əcir kiydudu. Her qetimlik bösüş, texnikinin qayt-qayt tavlanışı ve toplanışı türtki boldi. Yakın kılladın buyan, Jungo Maşini Adem'inin tecrübe hanıdın kölemleştirip kolunuşku ötüş kadimi tezletilip, yukur süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koştu. Aldıraş koçularda Adem Sıman Maşini Adem
қатнаш сигнал чырқығы маслышып, автомобилларның юрішіге итекчілік қылуды. Доғыр қана дұқаллада адам сыман машина адам кечілік ісмені да доғыр айырып, дежорни доғыргерінің қызмет бесіміні еніклі тұды. Саллық мәлуматлады көрістіліше, Джунгоның мұстақыл маркылық санаэт машина адамының ішлетіліше, халық игілікі саасыдеке 253 түрні қаплыған. Бұйылның алдың қиырмыда Джунгоның адам сыман машина адамының зауыттың шықш мұқтары 40 мыңдың ешіп, дүния бойыча игілген ніспіте 97%-ке еткен. Бірінші пәсілді адам сыман машина адам экспорты шу мәзгілдікедін 210% ашқан. Джунгоның адам сыман машина адамының тәрәқият қадымы немі үшін тәдірейде тезләп маңды? Тәхілчілі мұндақ тәп көрсетті. Бұ Джунгоның сиясет жәтті елешіні зорайт қалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшілік болуш, тәнәріқ әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da tənlik əqli iqtidar dövlətinin kəlgüsü kəsiblərinin noktuluq strategiyelik orınlaşdırmasıqı kırgüzlüb, maşini adam kəsbinin tərəqiyatıqa teximi köp kuvvət qoşuldu. Reter agentliqi mındaq dəb qardı. Jungonun süni əqil və qatıq detal texnikisinin tərəqiyatı adam sıman maşini adamının yasımıçılıq, əşya obroti, və istimal muhitida işletilişini tezli tudu. Jungoq nisbətən dünya adam sıman maşini adam tənərkət müsabıqısını ötküzüş, maşini adamını teximi tez yügürüş, teximi igiz səkirəş, əmili qolun işçallıqı teximi küşlük buluş imkaniyyitigi igi qılış üçün bolublu qalmay, teximi muhimi bu arqılıq eçiv itilgən həmkarlıq süpsi bərpa qılıp, dünya maşini adam texnikisinin tərəqiyyatı və kəsb tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü məqsəd qıludu. Braziliya komandasının yetəkçisi Fila V.O. Tony Dandel mundaq dedi. Dünyadaki oxşaş bolmağan rayonlardan kəlgən, oxşaş bolmağan mədəniyyət arx görünüşü igə, hər qaysı tərəflərinin həmkarlıqını qanat yaydırışı, adam sıman maşini adam tərəqiyyatı da intayın mühim. Jungo nait yaxşı süpü bilən təmillidir. Yakın kıyıladın bu yan, Jungo dünya süni akıl yığını, dünya maşini adam yığını, dünya adam sıman maşini adam tənərkət yığını qatarlıq, bir qatar xalqaralıq kat yığıllarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləp çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanilişini tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtta Jungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, Təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq kırımını aşırış çoğun modulu bilən təmilləb, dünyanın yenilik yarç şərtini əqiqi tövəllətib, yer şəhərinin cənibinin tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Çətəl tarat qulları mındaq baha bədi. Jungo başının axır xəlqara amıvi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravər sınıb kirişigə yardan berib gəldi. Maşini adam sestra, mülazimətçi, ya ki yardımçı bolu süpti bilən, insanla bilən billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya, Jungo'nun pentechnikidi yenilik yartış, tövən qatlam logikisinin, baştın ahir eçiv etiş, əmkarlışış, öz ara mənpəyət yetküzüş, ortak paydı iliş, pentechnikinin olgı beşişqa, yaxşılıq qarab tərəqi qilişini ilgiri sürüş, Техник тарақиот нәтижелерден әрбір адамны әрбір

Hörmətlik radio anlıqçılar, Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Cungu amilini həmili yerdə uçıratqılı bululub. Mişöbin şəhərdisirki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiyini tetip baxmaqda. Kocularda Cungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi aptobosları mokadak ölçüb duraddı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzucu dərslikler tızılgan bulub, yaşlar pat-pat toxtab körüb baqaddı. Gerli kişiler xənzu tılıda yaxşımısız, rəhmət, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyaleydiğen bulub getdi. Ablaysov'nun biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldi. O mundaq dedi. Cungo'nun yeni energiyelik optimobilleri muid asraydı. Yuqur önümlük, bahası mı muhabbiq? Yerli kişiler Cungo'nun məxsusatlarını naid itirap qılıdı. Cungo'nun tokluq optimobili hazır yuqur derecelik məxsusatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Cungo'da yasalgan tokluq amivi aptoboslar barğan sir köpeydi. Bir amivi aptobos çopri muhbirga Cungo'nun tokluq amivi aptobosini haydaş addi, oltırış rahat, yolucularının inkası naidi yaxşı dedi. Şu jaydiki soda saraylarga kirsiniz, əxli yan telefondan ail elektr saymanlargıca Cungo tavarlarının mal cazırga lıq tızılganlıqını. Cungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Cungo aşkanları da mihmanlarının ayığı üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisirki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Cungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğin xeridarlar köpüşken. Cungo'nun elektronluk soldası mı yerli kişilerinin mal setevliş adetini özgertte batıdı. Xənzu tili ügünü vatqan Karni Say daim torda Cungo'nun mal setevli subsidin mal setev alıdı. Her xil uşaq çüşek okuş kurallarının setevlişini yaxşı gördü. Şunun oxşaşla Xənzu tili ügünü vatqan Şöpey mındaqdırı. Kırgızistan bilen Cungo'nun arlıqı yiraq əməz. Malını işke əbdədili tapçırıp ağılı buludu. Bazı qımmət əməz. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Cungo'nun elektronluq soda supsi arqılıq tordan mal setevlişini yaxşı gördü. Yan telefon qepidin ayrı işletildiğin kiçik elektr saymanlarıca, kim gecekdin oyuncuqlarıca bir posolka tağı deryalardan halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaşdırdı. Cungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Cungo'nun tili ve mədiniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Beşkek Dövlətlik Daşıyosu'nun Kunzi Şöyü'nde Xənzu tili ügündüğün yaşlar barğan seri köpeydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğun avazlar alınıp durattı. Kitapçısına Xənzucu dərslik ve Cungu mədiniyetine ait kitaplar tızılğaydı. Yangyanın bilen Yüşi Kunzi Şöyü'nin okuğucuları. Yangyanın Xənzu tilini 5 yıl ügengen bulup, Toluq otur mektepte okuatkan çığıdala Cungo'nun tor hikayeleri ve hajvi resimlerini körüşünü yaxşı görettdi. Bunun bile onun da Cungo mədiniyetine güçlü kızıqış payda buldu. Hazır o Shao Hongshu, Taobao toruğa çıkıp tor arqılıq Cungo'nun kötülük turmuşunu his kıldı. Yüşi Bultur Xənzu tili körüki yer şari hal kılğış müsabıqısıya katnışıp Beijing, Nanbing, Fuzhou, Chengzhou'larda ziyaretli buldu. Bu yıl yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai ve Zhangjiajiegi badi. O üçüncü köp şehrini ayrılıp Chengdu'ni en yakış görüp kaldı. O yerdikilen sayılı kılış, usul oynaşını yakış gördükken, Chengdu'daki vaqtta özümünü bek azadı his kıldım dedi. Beşkek Dövlətlik Daşıyosu Kırgız Tili, Xənzu Tili Fakültetinin dosenti Ulan mundaq dedi. Kırgızistan Cungo işki dövlət münasibətinin asasını qədimki yipək yoldun sürüşdürüşkü boludu. Kiyin yana bu tərəqi qılıb, bir bəlbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü aylandı. Suyab şəhərdiki min yıllı xarablikdən Kunzi Şöyəninin bugünkü dərs xansıqıca. Cungo bilən Kırgızistanın mədəniyyət söhbəti sadası nəcci min yıl yağırdı. Cungo bilən Kırgızistanın dostana alaqısı şu cəydiki yaşlarına həqiqi fırsat ilib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bek'nin Yüton şirketine tercümanlık kılıvatkınığa 5-20 yıl boldı. O muhbirga
şu caydaki yaşlarının Cungu karxanlarda işləşdiyini yaxşı gördüğünü etdi. O, tərcümanlıq xizməti bilən şüğullanğandan kin, ailəsindəki ini sığınlarda mı xənzu tılığı nisbətən küşlü qızıqış pəydə bulub, ögünüşki başladı. Onun nurğun dostları Cungu bilən soğudu qılışını talıdı. Ola, Cungu tavarları nait köp, bazarı nait çoğun deyişdi. Mişöbin şəhərçisindəki bir istakan ətgən çaydın koçularda mokudak ütüşüb durduğun toqluq amivi abdubosqıca. Çigra halkıgan elektronluq soğudadaki bir posolkıdın Kunzi Şöyyanının Cungu ədbiyatı dərsi gecə. Cungu bilən Kırgızistanın dostluq alaqısı Bişkek koçularadaki kündülük işlərgıcı sınıp getkən. Qadimi yipək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolup, şiki dövlət xalqının qol tutuşub tan ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yarışdiki puxta qadimine guva bulmaqda. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Kırgızistan paytaxtı Bişkekdə Cungu amilini həmili yerdə uçuratqılı bululub. Mişöbin şəhərdisirki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit ətkən çiyini tetip baxmaqda. Koçularda Cungo'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri ve amivi abdubosları mokadak ütüşüp durattı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xanzucu dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat-pat toxtap körüp baqatdı. Gerli kişiler xanzu tılıda yaxşımısız, rahmet, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyalaydıgan bulup getdi. Ablaysov'nın biyadi taksi hedavatqınığa işkili boldı. O mundaq dedi. Cungo'nun yeni energiyalik abdumobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbiq? Yerli kişiler Cungo'nun maksatlarını nait itirap kılıdı. Cungo'nun tokluq abdumobili hazır yukur derecelik maksatka aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Cungo'da yasalgan tokluq amivi abdubuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi abdubus çöpüri muhbirga Cungo'nun tokluq amivi abdubusini haydaş addi, Oltuş rahat yolcularının inkası naidi yaxşı dedi. Şu caydaki soda saraylarına kırsanız, əhli yan telefondan ail elektr saymanlarıca Cungo tavarlarının mal cazırığa lıq tızılğanlıqını. Cungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Cungo aşkanları da mihmanlarının ayığı üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisindeki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşça, Cungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğin xeridarlar köpüşken. Cungo'nun elektronluq soldası mı yerli kişilerinin mal sitiviliş adetini özgertte batıdı. Xanzu tili ügünü vatqan Karni Say daim torda Cungo'nun mal sitivli subsidin mal sitiv alıdı. Hər xil uşaq çüşək oxuş qurallarının sitivlişini yaxşı gördü. Şunun oxşaşla Xanzu tili ügünü vatqan Şöpey mundaqdırı. Kırgızistan bilən Cungo'nun arlıqı yiraq əməz. Malını işki əbdədili tapçırıb ağılı buludu. Bazı qımmət əməz. Subtumu yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Cungo'nun elektronluq soda supsi arqalıq tordan mal sitivlişini yaxşı gördü. Yan telefon qipidin ayrı işletildiğin kiçik elektr saymanlarıca, kim kecekdin oyuncuqlarıca bir posolka tağı daryalardan halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaşdırdı. Cungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Cungo'nun tili ve mədiniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Bişkek Dövlətlik Daşıyosu'nun Kunzi Şöyəndə xənzu tili ügündüğən yaşlar barğan siri köpəydi. Sınıbdın pat-pat kitap oxuğan avazlar alınıb duraddı. Kitap cazısıqa xənzucu dərslik və Cungo mədəniyyətiki ait kitablar tızılğaydı. Yangyanın bilən Yüşi Kunzi Şöyədinin oxuqçuları. Yangyanın xənzu tilini 5 yıl ügəngən bulub, Toluq otur mektəbdə oxuyatqan çığıdala Cungo'nun tor hikayeleri və həcvi rəsimlerini görüşünü yaxşı görətdi. Bunun bilə onun da Cungo mədəniyyətiga güçlü qızıqış peyda boldu. Hazır o Şau Xunşu, Taobao toruğa çıxıb, tor arqılıq Cungo'nun kültülük turmuşunu his qıldı. Yüşi, Bultur Xənzotili körüki, Yer Şari Həl Qılğuş müsabıqısı qatnışı,

0: Beijing, Nanping, Fuzhou, Quanzhou'lardan ziyarette bulduk. Bu yıl yine Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai ve Zhangjiajie'ye gidip bağladık. O üçüncü köp şehrine ayrılıp Chengdu'yu en yakış görüp kaldı. O yerdekilerin sayılı kılıç, usul oynayışını yakış gördükken, Chengdu'daki vakitten özümünü bek azadı his kıldım dedi. Beşkek Devletlik Daşösi Kırgız Dili, Hanzo Dili Fakültetinin dosenti Ulan Mundak dedi. Kırgızistan, Cungu, iki devlet münasebetinin asasını kadimki İpek yolunun sürüştürüşkü buludu. Keyin yana bu terakki kılıp, bir belbağ bir yolunu tan kuruş teşebbüsü aylandı. Suyap şehirdeki min yıllık harabilikten Kunzi Şöyanı'nın bugünkü ders hansı geçe. Cungu bilen Kırgızistan'ın medeniyet sökbeti sadası netçi min yıl yanırdı. Cungu bilen Kırgızistan'ın dostana alakası şu çaydaki yaşlarga hakiki fırsat ilip geldi. 29 yaşlık Oruz Bey'nin Yüton şirketine tercümanlık kılıvatkınığa 5-20 yıl boldu. O muhbirga şu caydaki yaşlarının Cungu karakhanlarında işleştiğini yakış gördüğünü etti. O tercümanlık hizmeti bilen şugullanğından keyin ailesindeki ini sınırlarında mı Hanzo tılığı nispeten güçlü kızıkış payda bulup ügünüşke başladı. Onun nurgun dostları Cungu bilen soğudu kılışını talladı. Ula Cungu tavarları nayet köp, bazarı nayet çoğun değişti. Mişöbin şehirdisindeki bir istakkan etken çaydan koçularda mokadek ütüşüp durduğun tokluk amivi abdubos kıça. Çigra halkıgan elektrolluk soğudadaki bir posol kadın Kunzi Şöyanı'nın Cungu edebiyatı dersi kıça. Cungu bilen Kırgızistan'ın dostluk alakası Bişkek koçularıdaki kündülük işler gıcı sınıp ketken. Kadimi İpek yolu bugünkü günde yeni hayati küşkü tolup, şiki devlet halkının kol tutuşup tan ilgirilip, kelgüsünü ortak yarıştaki puhta kadimine guva bulmakta.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Dünya'ya Nazar programımız bu işi anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Gülbəkrəm Muhtar bilen Abdursul Abdurrahim, növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Özmürlər kudret tapsa, dövlət kudret tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
3: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
5: Cunxanın qət götürüş üçün oqoy mən.
3: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı.
6: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
7: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Emgekçile yeni devirnin güzel sayıpsını açtı.
8: Burmamıktın stanok diye. Tokyolu'dan zapçaslağı diye. Hemisi kalbimdeki senle boyumları.
3: Devletnin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
8: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş, her bir cüngoluğunun məsuliyeti ve məcburiyeti.

Radyonu uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8. ayının 24. günü ixtisodiy ijtimoiy sohadagi mutaxassislar söhbet yig'inida qilgan ortak barpo qilish, ortak idora qilish, ortak bahramon bo'lish orqali ijtimoiy taraqqiyotning yangi vaziyatini kengaytirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatamiz.

idara qilib xalqni amin topturishdagi zo'r masala hisoblanadi. Partiyamiz xalq turmushini yaxshilash va ijtimoiy kafolatga azaldan yuksak ahamiyat berib keldi. 1922 yilda partiya ikkinchi qurultayining xitobnomasida zavod sug'urtasi ta'sis qilish, ishsiz qolgan ishchilarni qo'g'dash qatorliq ishchilar ta'minotini yaxshilash tashabbuslari o'tirib qo'yilgan. Rüyjindiki mezgilde ilan kılıngan Jonghua Sovet Cumhuriyeti'nin emgek kanunu'da mahsus bab acırtılıp, ijtimai soğurtu meselesi belgilengen. Yeni Jonghu kurulgan deslepki çağlarda, memuri işla kengişi, Jonghu halık siyasi meslehet kengişinin ortak programısıdaki emgek soğurtisi tüzümünü tedirici yolu koyuş talepiga asasen, 1951 yılı Jonghua Xalq Cumhuriyetinin emgek sug'urtasi nizamını ilan qilgan. Islahat ichib o'tishdan keyin biz ijtimoiy kafolatni xalq turmushini yaxshilashdagi ulug' xalq turmushi qurilishi qilib, ijtimoiy kafolat tizimimizni qurilishini puxta qadam bilan olg'a siljitib, zo'r ilgirlash hosil qildik. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Partiya Merkeziy Komiteti ijtimoiy kafolat tizimisi qurilishini texnik gavdalik o'ringa qo'yib, davlatimiz ijtimoiy kafolat tizimisi qurilishining tez sur'atlik yo'lga kirishiga turtki bo'ldi. Merkeziy Komitet siyosiy byurosi yig'ini, Merkeziy Komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'ini, Merkeziy Komitet islohotni umumizlik cho'nqirlashtirish komiteti yig'ini qatorliq yig'inlarda Yaşanganda kütünüş asasi sug'urtasi tüzümünü ıslah kılış ve mükemmelleştirişinin umumi layihesi. Davalanış kapaleti tüzümü ıslahatını çoğunkurlaştırış doğrusudaki pikir katarlıklarını köpkettin muhakeme kılıp ve karab çıkıp, dövdümüz ijtimai kapalet sistemiz kuruluşunu yukur katlamdın layihelep, ıslahatının sistemiliklığı bir pütülüki maslıkını yanımı küçeyttik. Biz şehir yezi ahalısının yaşanganda kütünüş asasi sug'urtasi tüzümünü birlik keltirip, organ, kespi orulla bilen karhanılanın yaşanganda kütünüş sug'urtasi tüzümünü bir ızığı silip, karhana işçi hizmetçilerinin yaşanganda kütünüş asasi sug'urtasi fondını merkez tanşeş tüzümünü ornattık. Biz şehir yezi ahalısının asasi davalanış sug'urtasi tüzümünü birleştirip, Şehir yezi ahalisi eğir kisel sug'urtasini umumüzlük yolu koyup, devletlik davalanış kapaleti idarısını kurduk. Biz umumi halkını sug'urta katnaştırış planını alıq siljitip, ijtimai sug'urta hakkı nisbitini tüvelitip, bir kısım devlet kapitalini acırtıp, ijtimai kapalet fondunu toluqladık. Biz yaşanganlarını kütüş, balılarını havalilik bekiş, Meyiplegi yardım bir iş katarlık paravallık işlerini pahalı ravajlandırdık. Halk ammisi yaşınıp kiliş, kisel buluş, işsiz kiliş, işti yarınış, meyip bop kiliş, namurat iş katarlık hıvıp katarlığı düşkelgende, şehir, yeza, rayon, cins, kes, perkı, karmastın, münasip tüzüm kapalı digi igi boldi. Nöbette, Dövletimizde ijtimai sug'urta asasi gavda qilingan. Ijtimai qutquzish, ijtimai paravallik, ijtimai nafiqa qatorliq tuzumlarni o'z ichiga olgan. Funksiyasi mukammal bo'lgan ijtimai kafolat tizimisi asosiy jihatdan barpo qilindi. Asosiy davolanish sug'urtasi 1 milliard 360 million odamni, yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi 1 milliardga yaqin odamni qoplaydi. Bu, dünya boyunca kölüme en çok ijtimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu, halıkka güzel turmuş yaratıp berişke puhta asas elip berdi. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cenginin gelmesini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük hallık cemiyetini karaldı kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşni paydılık şarait bilen temel edi. Neticelerini toluk muayenleştiriş bilen bile, şunu mu görüp yetişimiz gerek ki, devletimiz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgür işige ve şehir bazarlışış, yaşanganlar köpüyüş,
ishqi o'rlishi shakli ko'p qilishning tez taraqqiy qilishiga ergishib, davlatimizning ijtimoiy kafolat sistemasida yanala yetersizliklar saqlanayotdi. Asosliqi tuzumlarni birlashtirish to'liq o'rinlanmadi. Tuzumlar ara yo'tkash chipslashtirish degandek ravon emas. Qisman diqqan ishlaguvchilar, jonliq ishqi o'rlashqanlar, yangi kasb oldida ishqi o'rlashqanlar qatorliq kishilar to'plari ijtimoiy kafolat doirasi kirgizilmadi. Sug'urtadan tushib qilish, sug'urtasiz qilish, sug'urta uzilib qilish ahvollari mavjud. Hukumat yetakchilik qiladigan va boshqurishga mas'ul bo'ladigan asosiy kafolatning salmoqi ziyodi zo'rayib ketib, bozor asosiy gavdalari va ijtimoiy kuchlar ustiga oladigan to'liqlimi kafolatning taraqqiyoti yetarlik bo'lmayotdi. İctimai kapaletini bir tutaşı gəmləş qatlımını östürüş ki doğru kilidu. Caylanın kırım çıxım zidiyyidini tamponlaşdırışda besim bir qədər zor. Şəhər yezla, rayolla, amma otursudiki təminat pərqi digəndək muapıq əməz. İctimai kapaletinin ammivi mülazimət ixtidarı bilən xəliq ammısının ehtiyacı otursuda yanıla bəlgilik pərq var. Bəzi caylarda ictimai sığorta fondi tügəb qılış xəvbi məvcud. Biz bu yetərsizliklərgə yüksək əhmiyyət verişimiz, həm də onu əqiqi həl qılışımız gərək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xəliqnin ortaq 5-iqi türütkü buluşda Texim Roşen mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılış tələb qılındı. İctimai kapalət xəliq ən kümül bülüdüqən, ən bivastə, ən real mənpəət məsələsi qıtaqılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş ixtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini İctimai kapalət sistemisi qırgızıb, kən xəliq anmısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalət ki iyi qılıb, Xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqni qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, imkaniyyətlik sicil bolğan köp qatlamlıq ictimai kapalət sistemisini mükəmməlləşdirib, ictimai kapalət bir xətərlik torunu yanımı puhtılışımız gerək. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü ixtisadi ictimai sahədiki mütəxəssislər söhbəti yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyyatının yeni vəziyyətini kinayiş kerek namlıq sözünün bir qismini. Və başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Maarifnin zamanəvileşini tez alğı siljitişi yeni səfirdə millətni gülləndiriş zor vəzifəsini zimmisiga aladığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetişdiriş kerek namlıq sözünün bir qismini və başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 26-cı günü Cumhur Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28-ci qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, dövültümüz icdimai kapalat işlerinin yukur süpətlik tərəqiyyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürüş gerek namlıq sözünü anlattıq.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri,

Atrofimizda hamisha shundoq bir odam bor. U hech sababsizlar sizning barliqingizni yaxshi ko'rdi. Sizning samimiyatingizni, sizning oddiyligingizni yaxshi ko'rdi. Shundoqla sizning uning yonida turgan holatingizni, kulkingizni yaxshi ko'rdi. Har bir yosinishlaringiz, har bir gap so'zlaringizni yaxshi ko'rdi. Qisqasi, u sizdagi oddiyligni yaxshi ko'rdi. Oddiylik ichidagi chin samimiy muhabbatingizni yaxshi ko'rdi. Belki her birimizde şundak adilik işi de yakış gördüğün bir eylem buluşu mümkün. Biz fakat yiz kılıçını halısak, kadirleşini halısak, bizden adiliğimizini, samimi kalbimizini yakış görgen şu suyumlu kişini baykayalayımız. Şuna muhabbetlik durmuşta siz yolukkan her bir kişini kadirle. Muhabbetlik durmuş her vakit sizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı. Siz

bir psixiatr şundaq degen. Her bir adamın turmuşta bir mahal nahayti müşkil mezgilleri buluşu mümkün. Turmuşun kıyınçlıkları, hizmetteki umutsuzluk, ögünüş besimleri, muhabbetteki perişanlık degen okşar. Lekin bulanı çıdap ötküzgellerinin hayatı çok güzel buludu. Şu an bir yolda ensireçlerimizden ağaçtı yok. Elbette bunu hemimiz his kılalıyız. En halkılık peytte bizden en çok yoşurum küçüğümüz aşkarlıktı. Biz şu peytte yüzümüzden kançilik kalsız geldikini bilelimiz. Şunu bilen hayatka tekimi ümit, işenç bilen muamele kıldığan bulumuz. Turmuşta bir adam hoşallık ve kanaatini özge hemra kılalıganda ondan barlık kıyınçılık o kişini korkutamaydı. Izçıllık bilen hayatı küçüğünü yokatmaganda mengü gelbi kılıç istikini emel kaşıralaydı. Çoğlaşka vakti kıyınçılık sizini harguzup koymuşsun. Tırışçallık ve en güzel netice sizge hemra bozsun. Hemen ise en güzel küyümüz sizge hemra bozsun. Merhamet.

çıkırılgan. Onundan başqa bu qedim tekşürüşki katnışıp, layıkının ixtisat cihetdeki bazı küçük məhbiyyatlıklarını bilip qalgan yaşlarının 20%-i ayrılıp ketken. Asaslıq sebep, karşı tarafının inovet kartısındaki toydun burun aşkarlaşına halımıgan kerzleri veya başka kerzleri baki. Şunlaşka biz daim muhabbetke muamele kılganda pul ve mal dünya tanlamasıkımız gerek. Pul, mal dünya arlaşkan işinin akıveti ancak yakış olmaydı. Şunlaşka deyimiz pul ve mal dünyaya seti vağılı bulmaydıgan, yani kaytırıp ekegili bulmaydıgan muhabbetin ibaret bu kımmetlik baylıkını her vakit kadırlaşımız gerek. Demek bay soralgan şu sualga şundak cevap vereleyimiz ki, puldun muhabbet miyim? Elbette her bir aileye çin samimi muhabbet yar bolsun. Bu dayba

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ananın Adem'nin işçi ağırgıdek biçare halette sel ıza tartıp bırak. Sen onu kömey kanmaysan. Körüp kalsan onun nerede turvatkallıkını, kim karavatkallıkını tepsili bilip kelsen. Onudun başka, Sitva, eğer mümkün bolsa, seninçe mümkün go ha? Digerlikini mi esledi? Oblonuz ki şu çağdıla onun eğer mümkün bolsa degen gepinin nemege kartılgallıkını bilgen idi. O acırş resmiyetini mu ötügeli bolsa hem oğlumnu mu mana buyurup bese demekçiydi. Oblonuz ki baya karinem bilen sözleşkendin ki bu işini oylaşkı mı bolmaydı kallıkını. Ciyen oğlunu köreligine hoş bolsa boludu kallıkını bilip yetken idi. Karinyen oğluğa hazırgıca opsinin gepini kılıp bakma kallıkını esletip, Oblonuskidin onunğa ops toğurluk bir iğiz mi gep kılmaslıqını sordu. O ötken kıtım opsulen körüşken dinkin katık ağırıp getti. Biz undaq bulade pekat oylumap çıkemmiz. Hatta biz onu ölüp kalam ikeyin dep oylugan. Hele mi yakşı muhafık davalaş, hem yazda denizde soğu çömöldürüş digen dek usulla bilen salametligi esli kep kaldı. Hazır ben onu doktorunun mesleğeti bilen mektep kapırıp bedim. Doktor digen dek, savaqdaşları onun gına ait yakşı tesir kaldırgaçkım ikin, hazır salametligi intayın yakşı. Okuşumu obdan. Pah pah, acayip gelişken yigit baptı o bu. Hem de o ne Seryoja emez, Sergi Aleksandrovich desek boğu dek. Dedi Oblonuski, çıraydı huşal külke, üstüge kök kaltı çapan, uzun iştan kiyvalgan, gevdilik, kanlaşkan bir oğul balının mezmut dessep kırıp kelevat kallıkını körüp. Bala naid sağlam huşal görünetti. O tağısıga yoçun ademki salam begendek igilip salam berip bulup bir dılı tağısını tonup kaldı de kızırıp ketti ve bir nemedin rencip hapı bolup kalgandek burulupla dadısının yenigi berip özünün imtihan kağazlarını onunga tapşurdu. Neticelerin yakşı o. Ha babda, emde çıkıp geçsen buludu. Azırak cüdepti, ama boyu üsüp çoğunlu balı olup kaptı. Görüp kuşal buldum. Beni tanıdın mı? Bala içtik dadısıga kardı. Tanıdım, tağam. Dedi o tağısıga karap koyup. Arkadın yani içtikli yerge karap aldı. Tağısı onu aldığı çakır verip kolunu tut. Kanda kırak turvat sen. Dedi Oblonuski onun bilen paranlaşkısı kelip. Lekin ne mi deyişini bilmedi. Bala kızırıp cevap vermeyi, kolunu tağısının koludun asta tarttı. Oblonuski koyup begendinkin dadısıgı lep bide bir karap koyup, hudde kapestin kutulgan kuştek, uçkandek yugurup öydün çıkıp gitti. Seryoja'nın apsini ahır kıketim köyünüge bir yıl bulup kalgan idi. Şunun dünkiyen o apsi toğırlık hiç kandak haber anlım idi. Şu yılıla onu mektepki beri yetişti. Mektepte nurgun savaktaşla bilen tonuştu ve ulanı yakşı köydü. Apsi bilen uçraşkını dünkiyen apsini tolu oylap ağırıp kalgan. Şunun dünkiyen apsi toğırsıdiki o oy hiyallarını kallıstın çıkarıp etken. O hiyalla kallısıgı keler kelmeyla hiyalıdın neri kılış kıtırışıp onda oylağa beriliş numus iş, kız balının işi, oğul balığa, oğul savaktaşlığa layık emes de oylaydıgan bulup kalgan idi.

0: dadısı bilen opsinin uruşup kelip ayrılıp ketkenligini. Emdi özünün dadısının yenide turuşu kereklikini bilgen idi. Şuna özünü bu ahvalga köndürüşke tırışattı. Çırayı opsi okşaydıgan tağısını körgini onun könlünü hıra kılıp koydu. Çünkü bu uçuruşuş o uyat iştep hesaplıgan hatırlarını yadığı salgın idi. Bolup mu bayağı o dadısının kütüphanısının işki aldığı kelgende anılgan bazı geplerden, hususen dadısı bilen tağısının çıraylardın, o işkisinin obs toğırlık gep kılışı vatkallıkını bilgen ve bu iş onun könlünü tehimi hap kılgan idi. Seryoja, dadısının aldığı turvatkınını. Bunun dinkin tamamen dadısıgı tayınıp yaşaydıgallıkını oylap, bulup mu öz üçün uyat hesaplıgan aşı oy hiyallarının iskendisigi çüşüp kalmastık üçün, özünün köngül hatırı cemlikini buzgılı kelgen bu tağısıga amal bağ karmaslıkka ve onun kelişi bilen eski selingan hatırlarını hiyalıdın koğulaşkıtır işti. Lekin onun kaynızılığa uzap çıkan tağısı onu pelenpeydi körüp çakırvelip, onun dersinin sırt vaktlarını kandak ötküzdüğallıkını sorganda, dadısı yanıdı bolmağan dinkiyen, Seryoja tağısı bilen paranlaştı. Bizden hazır hemimiz oynaydıgan tömür yol oyunumuz ba. Kandak oynaydıgınımızı bilemsen. Şiki bala uzun orundukta olturdu. Ula yolucula. Yeni bir bala orundukta öğürtürdü. Kağalarımız poizini söreydi galla. Ya kolumuz bilen mi o? Belvağlarımız bilen mi söreyimiz? Hemimiz Allah'ın gırsıldıtıp söreb ötümüz. Şikle aldın içip koyulgan buludu. Bizden bu oyunumuzda poiz hizmetçisi bu makam mıdın tez? Orundukta tik durduğunu şu mu? Sordu Oblonski külüp gidip. He, o batur hem çemdes buluş gerek. Bulup mu ciddi turmuz kıgan. Bre adam yıkılıp düşken çağlada. Ras bu oynayışı da aşemez. Dedi Oblonski. Onun apısınınkigi koyup koygandek okşaydıgan. Ama ballacı sadılığı yok olgan nurluk közlerge tikilip durup. O Karenyan'a anı toğırlık balığı işini mi demeslik ki vədi bergen bolsu mu, lekin çıdap duralmadı. Apan yadındı ba mı?
1: Yok, yadımdı yok.
0: Dep tezli cevap verdi, Seryoja kızırıp gidip. Andın içtik yerge karı aldı. Şunun dinkiyen tağısı onun ağzıdın bir eğizimi gep alalmadı. Yerim saatten keyin onun Slavyan aile okutkutsi özünün okuğutsini pelenpeydi körüp, onun ya terikip turuvatkallıkını ya yığlavatkallıkını bilelmedi.
1: Oy, nim boldun? Kattık yıkılığa okşaysa ne? Şundak mı?
0: Sordu muallimi.
1: Ben sana bu oyunun hatarlıklığını neşketim digen. Hem de bir modrık demesen bulmaydı. Katkı yıkılgan bolsam, hiç kimse sezdürmegen bulattım. Bu turgan gep. Ama sana nim bol de? Sormaylı koy. Yadımda ba mı yok mu? Onun nimişi? Ben nimi dep onu yadımda tutku dekme.
0: Hem de o, aile okutkutsuğu emez, bütün dünyaya karap sözle atattı.
2: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilesen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolattı. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağa hiç nimi kaldırmayıvatıdı. İşçilar bilen dekkallar mängü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonski her kaçankıdek Peterburg'daki vaktini bikar ötküzmedi. Peterburg kelgendin kiyin sınlısının acırış resmiyeti bilen özünün hizmet işiği meniştin taşkırı havayen güçlep Moskova'nın buruk durumu turmuşini azrak bolsumu untuş, azrak ruhlunu veriş gerek idi. Gerçi Moskova'da mı restoranla, kahve hanıla, ammavi katnaş peytulları bab olsa mı, Oblonski'nin yes kılışça yenili zirikişlik mezisi yok idi. O Moskova'da, bulup mu öz ailesi de türüyü verse ruhsuzlanıp, hapıgan bulup kalattı. Moskova'da uzakça hiç yakı çıkma yaşap kilovat kaçka, Xotinining tonglukları, kotuldaşları, balılarının salametliki, o kişi, hizmette uçuraydıgan hılmı hıl işla, kar suylap kelişle cenigi tekken idi. Lekin Peterburg kilip, özü yakşı arlaşıdıgan, Moskova'dikilagi okşaş hevessiz yaşamay, hayatını hakiki mänisi bilen ötküzüvatkan, yukur tabiqidikile arsida yaşaşkı başlışı bilenla hem gemleri, iş puşukları bıraklı götürülüp gitetti. Xotini çu? Bugün o Kinez Çeçeniski bilen moşu iş doğruluk paranlaşıp kaldı. Kinez Çeçeniski'nin ailesi bayiken, oğlu çoğun bulup Paj herbi mektipige okşkı kırıptı. Lekin onun kanunsuz yeni bir ailesi mi bab olup, o ayaldın mı işki balısı bayiken. Birinci ailesinin o her aldı razıyken. Ama ikinci ailesinin könlü su işçidiken. O çoğun oğlunu o ailesi gibi başlap mı beripti. Onun oblonuskiyi deyişçe, bunda kılıç oğlu üçün paydalık iken. Turmuş tecrübesi aşıdı iken. Eğer Moskova'da moşundak işini kıladık Allah bolsa, hakla ne mileni demeydi? Balıla çu. Peterburg'da balıla dadıllarının turmuşuğa kaşılı bolmaydı. Mehsus mekteplerde okuydu. Moskova'daki dek turmuşunun hem huzur halavetini balla görüş gerek. Ata anıla balıları üçün yıllap çapa çekse, gem kaygulağı çökse, hiç gep yok. Deydiğen sepsete bu yerde yok. Hem Adem, bulup mu terbiye köygen medeniyetlik Adem'le, Adem özü üçün yaş gerek de biludu. Hizmetçi, bu yerde hizmette mu Moskova'da gidek undak müşakkat ve tinimsizlik yok. Adem her hıl hukuk tutkan Adem'le bilen uçuruşup duralaydı. Fırsat gelse ulanın hizmetini kılıp koysa, kişilerin könlüge yakıdığan geplerini kılsa, her hıl Adem'lege özüge yarışa muameli kılışını bilse, undak Adem'lerin hizmeti nait tez üsüp, Oblonuski tünügün körüşken Brant Sefko okşaş hele çoğun mensepleğimi olduralaydı. Peterburgluklarının pulgu bolgan karışı Oblonuski'ye bekme yakattı. Bart Neniski, o özünün turmuş usulü bu içe yılı 50 bin rubli hıracat kılattı. Onunla nait yakşı geplerini kıldı. Şiştamaklı'nın aldı da sözleşip oldurup, Oblonuski, Bart Neniski'yi şundak dedi. Sen Mordovinski bilen yakın go deymen. Bana yardım kılıp, aşınınca men doğruluk iki kız gekip koysan. Bir orun baydı, şu orunu alsam devidim. Cenip tümür yol. Bol de, uyanın ismini demeyle koy. Bəri bir isim de turmaydı. Tömür yolu şirketidik şu işin dəb, neymiş ki o Yahudinin aldığı badan? Neymi desən deyin, o bir iplas cay.
Oblonuski, o joydagi ishlarning taraqqiyot istiqboli to'g'riliq uningga ortiq gap qilmadi. Chunki Bart Naniski baribir tushunmaydi. Menga pul lozim bo'lib qoldi. Pulimsa jamba qilib bo'lmaydi ekan. Mana bir obda yashab o'tibsan-ku. Yashab o'tganim bilan qarzga bog'lib ketdim. Rasma? Qanchalik qarzing bor? Bak ko'p. 20 ming chikila. Bu gapni anglab, Bart Naniski kulib ketdi. Ha, unda qo'si baxtli odam kansa. Mening 1.5 million qarzim bor. Qo'limda bir tiyinmi yo'q. Ammo ko'rib turibsan, yana shundoq yaxshi yashab yuribdim-a. Oblonuski uning ahvolini boshqalarga anglab qolmay, o'z ko'zi bilanmi ko'rgan bo'lg'achqa bu gapining rostligiga ishondi. Jivaxov 300 ming qarzdor ekan. Qaytirishga bir tiyini bo'lmasa-mu yashab yuribdi. Yashigandimi shundoq obdan yana. Haqlarning graf Gervetsovni gansa jisa bo'lib ketdi. Deginigimi uzoq bo'lgan. U yana ikki oshnisini beqib yurib etibdi. Petrovski 5 millionni buzib chechib tugitib atgan edi. Yana shundoq hashamat ichida yashayotmamdi. Yana tixi Maliya ministrligining xizmatiga mas'ul. Yiliga 20 ming rubl maosh oladi ekan. Buningdan tashqari Peterburgning havosi Oblonskiyga yoqadi. Uzoqroq turib qolsa yashirib maqaladi. Moskvadagi chig'ida u chek chashlarga oq tushib qolganligini bayqagan. Tushdi uxlab qopqanda mag'dur yo'q. Palampaydan aron chiqib tushadi. Yosh cho'kallarga ancha qiziqmaydigan. Tansinimi unchilik o'ynab ketmaydigan bo'lib qolgan edi. Peterburg kelibla o'zini 10 yosh yashirib qolgandek his qilib qoldi. Uning Peterburgdan olgan ta'siroti yangi chat eldan qaytib kelgan 60 yoshlik graf Pyotr Oblonskiyning tunugun uningga deganidek edi. Biz bu yerda yashashni bilmaydi ekanmiz, degan edi Pyotr Oblonski. Sendan yoshirmayman. Yazda badende bo'lib, özemni yosh yigitlardek sezadigan bo'ldim. Kelishgan yosh juvonlarni ko'rib qolsam, allaqanday xayollarga ketaman. Tamoq yeb bo'lib, ozroq ichib oladigan bo'lsam, bo'ldi. Ro'yim urg'ib, butun vujudim kuchga to'lib ketayotgandek bo'lib qolaman. Rossiyaga qaytib kelib, xotinim bilan birga yurib, ya'ni yezimizga ketib desem, ishonmasan. Ikki hafta o'ta o'tmaylik,

0: kiyimlerimi kiyişkimi horluk kılıdıgan. Bazda keçilik kiyimlerim bilen tamak çıkılgan bop kaldım. Yaş cuvallağa karaş diyen go kaldı. Sepe üzüdün bu ay kaynıp kaldım. Ağzımdın tanrı düşmeydi. Kiyim parızgı beribidim. Yani başkadınla canlanıp özümünü yaşırıp kalan dek sezdim. Oblonski'nin bu cihetteki tesiratı Piotr'ninki bilen okşaş idi. Umu Moskova'daki çığda aşında boşşip ketken idi. Eğer o yerde yanımı uzakarak turup kalgan bolsa, rastılla tanrı dep oldurduğun ehvalı çüşüp kalgan mı bulatdı? Petersburg gelipla özünü yani yaş vaktiga kaytıp kalgan dek yes kılışkı başıldı. Kenez Betsy hanım bilen Oblonski'nin otursu da uzaktan beri tolumu galiti bir kıl münasivet davamlaşıp kele vatatdi. Oblonski Betsy'ga her kıl çakçaklarını kılattı. Bazı edepsiz geplerini mi kılıp koyattı. Betsy mu onun şundak geplerini, çakçaklarını yaktırattı. Bunu Oblonski biletti. O Karinin bilen körüşken künnün ədisi Betsy'nin öyüge berip, özünü başkadın yaşırıp kalgan dek yes kıldı. Kılıksızlıkları, yalgan eğitişleri ədidin şünçilik eşip ketti. Emeliyette o Betsy'ni unçilik yaş görüp ketmeydi. Hatta bazı da onundan bizarma bulatdı. Ula şundak yapladın başkaga tili kelmeydiğen dek sözleşetti. Çünkü Betsy onun özüge hem aşındak geplerge amırak idi. Şu arada Kinez Miyakkaya hanım kelip kelip ikisinin parağı üzülüp kaldı. Oblonski onun kelginedin hoşal boldi. He, siz mi büyedikken sizde? Dedi Kinez Miyakkaya hanım Oblonski'ni görüp. Heraz, sizden helikli bir çare sığınınızın ehvalı kanda kırak. Siz man bunda karmancı? Gep arlıkı da şu gepni koşup koydu o. Barlık ademle, onundan mınası eski ademle, onun vücum kılışkı başlayan çağdın başlapla, men onu acayip çıraylık şıkıldı dep oylugan. Men Vronski'ni hergiz keçürmeymen. Çünkü ötkende onunla Peterburg kegende o bana onun kegellikini haber kıp koymaptı. Haber tapkan bolsam onu elip hem miyek berip kegen bulattım. Onun kız salımımını çokum yetküzüp koyun. Hem de siz bana onun ehvalı toğırlık sözlep berin ço.
1: Rast, onun ehvalı bek iğir. O Oblonski tolumu saddı bolgaçka Miyakkaya sığınızın ehvalı toğırlık sözde berin desela onun gepini ras okşaydı dep işinip gelip onların ehvalını sözleşki başlıydı. Miyakkaya Kinez hanım şu an onun sözünü bölüp özünü sözlep ketti.
2: Onun kığını başkalarının men ulanın içi demez. Başkalarının kıgalları bilen okşaşlı iş. Ama ula uğurluk çıkıgan. O bolsa başkalarının aldaşını halımay aşkı arıkıgan. O şunda kılıp yakşı kıldı. Onun sizden avı küyoğlunuzda taşlı vetkini hecep obdan boldu de. Beni eyip ki buyurman. Onu başkalarının hemisi akıllık deyişip git etti. Bir melli dötte ettim. Hem de hazır o Lidiya bilen apak çapak bop ketken dinkiyen ulamı onu döt ekmek deyişidigan boldi.
1: Bir işini bana düşündürüp koysanız. Men tünügün sınlımın işi bilen onun yenigi berip enik bir cevap berip etişini sorudum. O bana deru cevap vermey oyluş bakay dedi. Bugün etigen git saklısam onun da neyiz kandak cevap gelmey. Meni Graf Lidiya xanımnikiga chaqirgan bir baq kelib qoldi. Bu nima ishdi?
2: Belli, belli, mana demedim mi?
1: Deb xushal sözləb ketdi Kinez Miyakaya xanım.
2: Ula çoxum Lando'nun keşiği berib pal açquzğan gəp.
1: Lando demsiz? Onunğa pal açquzu degen qandaq gəp? Lando degen kim?
2: Neme? Siz Jol Lando ne? El içidi namı ba Jol Lando ne? Aşı evliya Jol Lando'nu bilmemsiz?
0: O mu əkbək bir neme? Ama sizden sınlığınızdan təkdiri şunun kulu da.
2: Ödünüz mü? Çetti yaşıganın kasapitini. Hiç demedin haberiniz yokken.
0: Siz gidip besem. Lando esilde Parijdeki bir magazinde mal satkı çöp işlep diken. Bir günü özünü kösetkili doktor hanıgı berip koridorda uflap kaptı. Bir çağda uflap etip özü içila doktorunun çakırışını saklap olturgan ademlerinin kesellerini Kandak davalaş doğruluk mesleğetlerini berip gidip de. Onun davalaş usulları gelidirken.
2: Siz tonumsuzken, kiyin Meledeniski hanım bu gepni anlap, onu yerini davalap koyuş teklif kip de.
0: Benimce onun davalaşının hiç kandak önüm bombidi. O adam hazır gıç okşaşlı turmamdı.
2: Lekin ula onun işinip, Yeniden ayrıma yürüştü. Kiyin onu Rusya'ya giyen teklif kılıştı. İkinci kıtım kegen de bu yadikiler onun etrafı ulaştı. Şunu bilen o ulanın kesilini davalaşkı başıldı. O Graf Bezubova hanımını davalap sakaytıp koyuvidi. Neticede Graf hanım onu bekli yakış görüp gitip özgü asırandı oğul kılıvaldı.
1: Onu özgü oğul kılıvağını kandak yap.
2: Şu oğul kılıvaldı. Hazır onun ismi Lando emez. Graf Bezubov. Lekin gap onun demez. Lidiya. Men bu ayalı nait yakış görmen. Emma onun kallısı da çatak var. Lidiya hazır Lando'u çaplışı valdı. Onundan ayrılıp kalsa Lidiya mı Alexey Aleksandrovich mi? Hiç ne mi? Kılanmaydıgan ehvalı gep kaldı. Şuna sizden sınlığınızdan takdiri eni şu Lando'nun. Yeni bir mendin etkanda Bezubov'nun kolu da.
3: Apa'nın ne mi oyla vatkını? Sana kimle ilip vermekçi bolu vatkını bilen benim karım yok.
1: Hey, biz hazır bu doğruluk gep kılışmadık ko.
3: Yak, muş doğruluk paranlışımız. Son rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallarlı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şunu men onun işleri doğruluk kılıngan geplerini, pekatla anlaşına kalamayım ben.
1: Anna, menin apan doğrusu da bundak hürmetsizlik bilen gep kılmasını sorayım ben.
3: Oğlunun bekti bilen, şanşarpının nerdiligini bilmegen ayalda, İnsap mı bulmaydı?
1: Sana yeni bir kıtım de koyay. Ben hürmetimle kıldığın apam doğrusu da hürmetsizlik bilen ondak yapılanı kımıgın.
3: Senin apanın mihrin yok. Mihrin fakat tılanın uçudala.
1: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
3: Şunda kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Ben allı burun bir kararı kip boğan.
4: Hürmetli radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonuski, Bartnanuski'nin uyida tamak bilen harak toyup, andın Graf Lidia hanımının uyige digen çağdın azırak keçkip badi. Graf hanımının uydiyeni kimle ba? Elik Fransız mı ba mı? Dedi Oblonuski, dalan uyda Karinin'nin özüge tonuş peltosu bilen yeni bir oddi ve galit tikilgen peltonu görüp, işik bakardın. Alexey Aleksandrovich Karinin bilen Graf bizi zovav ba. Kinez Miya Kaya hanımının etkalları ras okşumamdı. Dep oyladı Oblonuski pelenpey bilen yukurgu çıkıp gedi ötüp. Galitili işe. Lekin Graf Lidia hanımı yıkıllı işinin paydısı ba. Onun təsiri intayın küşlük. Eğer o Pomorskiyga bir ığızlı gep koyduğum bolsa, işlerimden hel buluşuru gep yok idi. Graf hanım bilen Karinin ikisi yuğan kalpaklık çırak koyup koygan dügilek üstelde boş avazda paranlaşıp ultrattı. Sağırsı hotun kişininkigi okşaş yuğan, iç maymak, uzun çaşları çapınının yakısıgı tigip durgan. Otturu boy, çırayı serik, çıraylık közleri çaknap turulgan, kamlaşkan uğurup bir er kişi öynün u tarafıda turup, tamdaki resimlerini körü atattı. Oblonuski üy ilgisi ve Karinin bilen salamlaşıp bolgan dinkin, ihtiyarsız u natunuş ademge yeni bir kitim karap koydu. Lando efendi, deb müraciət qıldı Graf xanım o adamga. Onun şunçilik ehtiram, şunçilik ehtiyat bilen onun gep qılığını Oblonuskini hayran qaldırdı. Lidia xanım o ikisini bir-birge tanıştırıp qoydı. Lando içtik qayrılıp Oblonuskinin aldığı geldi. Ve terlep ketken tarşidek qattık qolunu onun özüge sozulgan kolu üstüge koyup, içtikli yene cayığı ketip, resim körüş bilen bolup ketti. Graf hanım bilen Karinin bir-birge menilik karap koyuştu. Siz bilen, balıp mı bugün körüşkinimge tolumu hoşalmen? Dedi Graf hanım, Oblonuski'ga Karinin'nin yeniden orun körüstüp. Men sizge tanıştırgan Lando efendi, dedi o Fransızga, andın Karinin'ga karap koyup. Emliyette Graf Bizubov buludu. Onda atılışını yakşı köyümü geçke, sizge ismin ile dedim. Uyakını anlıgan. Anlısam bu kişi Graf Bizubov, Graf hanımının kesilini pütülleri sakaytı bitip dedek ko. O bugün menin kışımgı kagen, onun adamının işi ağırıydı, dedi Graf hanım Karinin'ga karap koyup. Bu kıtımkı ayrılış onun bek iğir geldi. Katlı zerbi bol dedi iş kimi boludu. Onun keçişi cezmen miyken? Sordu Karinin. Cezmen Paris'e kaytmakçı. Tünügün onun bir avaz alınıptı, dedi Graf Lidia hanım Oblonuski'ye karap. He? Avaz alınıptı? Oblonuski Lidia'nın sözünü hayran kalgan dekkılıp tekrarlap koydu. O bu adamların arasında özü tigigi yetelmeydiğen galiti bir işinin yüzberi vatkallıkını ya ki pat arada yüzberdi kallıkını. Şuna nait segek ulturması bolmaydı kallıkını his kılıp kele vatattı. Bir demlik cimcitlikten kiyen Graf Lidia hanım asası gepni başlagan dek kılıp Oblonuski'ye karap çıraylık kını bir külüp koyup şundak dedi. Men sizni heliden beri bilettim. Bugün siz bilen yüz körüş şerpigi erişkinim üçün özemni tolu mu bəxtlik yes kıldım. Konulada dostunun dostu senin mi dostu degen bir gep ba.
Ama dost buluş üçün oldu bilen karşı tarafın könlünü düşünüş gerek. Lekin siz Alexey Aleksandrovich karta onda kılanmadınız. Benim ne mi doğruluk gep kılavatkınım ne? Siz çokum çüşendiniz dep oylayman. Dedi o, oyçan çıraylık közlerini yukarı götürüp. Az dolu çüşendim, Graf hanım. Alexey Aleksandrovich'nin ahvali bana malumluk. Dedi Oblonski, Lidiya hanımının zadı ne mi demekçi bolgallıkını tazı düşünüp getelmey, mücmel cevap berip. Gep ahvalının sırtkı özgürüşü de emez. Dedi Graf Lidiya hanım, ornudun turup, Landon'un keşiği mangan Karenin'e karap turup ciddi tarzda. Onun yürekü özgerdi. Yeni yürekki iyi boldi. Sizden onun yürekü de bolovatkan özgür işlerini düşünüp getirilişiniz natayin. Yak. Onundaki okul özgür işini ben asasen tasavvur kılalaymen. Biz burundun yakşı tüp gelovatımız. Hazır yine. Oblonski cevap berip ötüp, o işki ministrinin kayısı bilen en yakındı. Kaysı yakın bolsa, şununğa men üçün gep kılıp koyuşni desem, degen oy bilen, Graf Lidiya hanımğa qarap, yakınlıkkını külüp koydu. Onun yürüküde bolovatkan özgür işle, kişilerge boğan mehir muhabbetini küçeysi küçeyti du ki, soslaştırmaydı. Menin degen geplerimni taz düşünüp kitenmey vatsız o deymen. Çay içemsiz, dedi o, Petnus'ta çay götürüp kirgen hizmetkarını közü bilen ima kılıp körüstüp. Toluk çüşendim dep et almaymen, Graf hanım. Elbette onun bəxsizliki. Şundak, onun yürüküdü özgürüş başlangan haman, bəxsizliki acayip zor bəxtki qarap özgürüşki başıldı. Dedi Graf hanım, Oblonski'ye galite bir yesiyat bilen karap koyup. Karganda onu o işki adamdan her işkisigi gep kıldırsam boğu dek, dep oyladı Oblonski içi de. He, elbette Graf hanım, menin oyumca onundaki bu özgürüş, şunçilik sırlık özgürüş ki, bu doğruluk gep kılışka, Hatta en yakın kişilerinin mi tılı bağmaz deymen. Yak, onun del eksiye, kılç korunmay gep kılışımız, şu yol bilen birbirimizgi yardım berişimiz gerek. He, şundak bunun da gep yok. Ama kişilerin itikadı de ki parıkla intayın çoğun. Onun üstüge, dedi Oblonski, mulayim külümsirep koyup. Muqaddas haqiqatda farqlarning bo'lishi mumkin emas. Ha, shundoq. Albatta shundoq. Lekin Oblonski sal o'ngaysizlanib qilib, gapini to'xtatib oldi. U ularning dini masalalarga ko'chib ketayotganligini tushungan edi. Oh, shu turqida uxlab qoladiganda qiladi. Dedi Karenin Graf hanımın yeniği gelip, mənilik kalda boş şıvırlap. Oblonski iştik Landoğa karap, onun sapanın kol koyduğun yerge kollarını, yölen çükige özünü taşlap, derizinin tüyüde beşini sangılıtıp oltırgallıkını köydü. O ulanın özüge karavatkallıkını sezip, beşini kötürdü ve ballaç saddı külküsü bilen külüp koydu. Onunga karmaydı, dedi Graf hanım ve çakallık bilen Karenin'a orunda koyup bədi. Baykışımca, del şu çağda bir hizmetkar bir parça xatını götürüp kirip geldi. Lidiya xatını içtik görüp çıkıp, o ikisinin keçirim sorudu da, nait tezlikte orundan turdu ve üstelgi berip xatki cevap yazdı.
Andın xətni xizmətkarıqı tutquzub, ulanın yeniği inib gəldi. Bayqışımçə, davam qıldı o baya başlaqan sözünü. Moskvada dınığı tolımı bepərva qıraydıkən. Bolub mu ərlə? Hə, yaqay, Graf xanım, Moskvalıqlarının qətti qararlıq dəb namı ba, dedi Oblonuski onun gepəgə cavabən. O, şundaq. Ama benim bilişimce, siz dınığı bepərva qıraydıqan adamlar cümlüsüdən, dedi Karinin onunla qarab, erin çəklik bilən külüb qoyub. Bu ya kandaklaçı bepərva qarısın, dedi Lidiya. Mən bu cəhəti bepərva əməz, pürsət kütüb duruvadı mən, dedi Oblonuski, adamın amıraqlıq gəlgüdək çıraylıq külküsü bilən. Yes qilishimcha, mana bu masala ustida o'ylindigan fursat tegi yetib kelmadi. Karinin bilan Lidiya bir-biriga qarshib qo'ydi. Biz o'zimizga keladigan fursatning qachon yetib keladiganligini mangu bilmaymiz, dedi Karinin jiddiy turib. Biz o fursatning kelgan-kelmaganligi bilan hisoblashib o'ltirmasligimiz kerak. Çünkü Tanrı'nın şapkıtı bendenin ilgide bulmaydı. Bazı o keç gündüz hiyal kıpçürge adamının beşiğe konmay, savul qoxşaş, hiyalı da yok yürge adamlarının beşiğe konup kalıdı. Yak, teki vakti gelmegen de kılıdı. Dedi o Fransuzun her bir herkidege dikkat kılıp oltırgan Graf Hanım. Lando орнидан туриб уларнинг янига келди. Гепларни мен ҳам англаб ўлтирсам бўламиду? Сўрди у. Албатта бўлади. Мен сизни авор қилмай деб гап қилмавидим, деди граф ханим унинг мулоим қараб қўйиб. Марҳамат, ўлтиринг. Кўзимизни жумиб билиб, Тангри ато қилган тўғрилиқдан, яхшиликдан ўзимизни қочирмасақли бўлди. Dedi Karinin sözünü davam kılıp. Biz sizden bizge okşaş bəxtki sazavar bulup, Tanrı'nın dilimizde işgeldikini mängü yısıqıp ütüşünüzün tüləyimiz. Dedi Graf Lidiya xanım, özüge işengen bir xil körenlik bilen külüp durup.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Hoziringlarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.